0: Derine, Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.
1: Necaşi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.
2: Bu ne tatlı, ne güzel kelamdır Cafer. Bize bundan çokça oku.
1: Hazreti Cafer Kehf suresinden de bir bölüm okudu. Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi.
2: Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak.
3: Ama efendim.
2: Ey amir, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar. Benim himayemdedirler. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları. Yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin. Sana gelince amir, beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin. Bu bir daha tekrarlanırsa aramızdaki dostluğu kaybedersin.
1: Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken, Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler. Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler. Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı.
4: Ey Amr, nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu?
5: Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi.
6: Saçmalama. Ne büyüsü, ne sihri. Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da.
7: Ey Ebul Hakem, sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor.
6: Sen, beceriksiz şair. Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı.
4: Kesin tartışmayı. Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın.
8: Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz.
4: Buna ikna edebilir miyiz onu?
8: Keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse daha sert tedbirlere başvururuz.
4: Deneyelim ve ne olacağını görelim.
1: Ebu Süfyan peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti.
4: Ey Muhammed, Sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen aramızdaki akrabalık bağını koparmamış ve bu husumete son vermiş olacaksın.
1: Peygamberimiz bu teklifin aralarındaki husumeti bitireceğini düşünerek heyecanlanmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın teklifi akıl alır gibi değildi.
4: Gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz.
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle deniliyordu. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler. Mekke müşriklerinin baskılarından kurtulmak isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimizden izin alarak Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktı. 5 gün sonra konakladığı mekanda kendisini tanıyan Ehabiş kabilesinin lideri, onun bu hareketinin yanlış olduğuna Hazreti Ebu Bekir'i ikna etmeye çalışıyordu.
3: Sen Ebu Bekir'sin. Kavminin en şerefli, en asil insanısın. Cömertliğinle tanınırsın. Herkese yardım edersin. Bu özelliklere sahipken neden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalasın ki?
9: Durum bildiğin gibi değil. Esirlere ve fakirlere etmedikleri eziyet kalmadı. Resulullah'ın çektiklerine gelince ona dilim varmıyor. Bize de hayatı zindan ediyorlar. Habeşistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya hicretten başka çare göremedim.
3: Olmaz öyle şey. Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön.
9: Zaten memleketini terk edenler güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye.
3: Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim.
1: Kabile lideri İbni Dain'le yanında Hazreti Ebu Bekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureyş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi.
3: Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur. Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır?
4: Kimden bahsediyorsun?
3: Ebu Bekir'den. Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız?
4: Bizim kimseyi zorladığımız yok. Kendi kendine burayı terk etmiş.
3: Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki. Siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten, musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebu Bekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz?
4: O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
3: Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Ey Mekke halkı! Şu andan itibaren Ebu Bekir'e eman veriyorum. Ehabiş kabilesi onun arkasındadır. Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur. Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur. Duyanlar duymayanlara bildirsin.
1: Hazreti Ebu Bekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır, Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebubekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

0: Şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti. Şimdi de çoluk çocuğumuzu etkileyecek.
1: Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun?
0: Ebu Bekir'den tabii ki. Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor. Hayran hayran onu dinliyorlar.
1: O büyük bir problem değil. Emanını kaldırtırız, olur biter.
0: Nasıl yapacaksın bunu? İbni Dayın'la onu himayesine aldığını herkese duyurmadı mı?
1: Evet, şimdi ona haber göndereceksin. İyi dinle beni.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin.
3: Hoş bulduk Ebu Bekir.
2: Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara İbni Dayın'la?
3: Pek hayır değil Ebu Bekir. Ebu Süfyan bana haber gönderdi. Biliyorsun ben senin dinine girmedim. Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim. Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun. Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış. Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar.
2: Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi?
3: Sana bir zarar vermelerini istemem.
2: Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dayın'la. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnurdum. Birazdan müşriklerin yanına gider, artık senin benim koruyucum olmadığını ilan ederim.
4: Hazreti Ebu Bekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti. Zayıf Müslümanların yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
4: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
3: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
4: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
4: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: عقبة بن عامر'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel haseneh temhuha ve hâliqin nâse bi hulukin hasen.
0: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikler yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde, İyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
2: Kırk hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
4: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır. Sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım," derdi.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.
0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: Ebul Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde "Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız," diye dua edin.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: خشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men senne fil İslam sunneten haseneten fe umile biha ba'de kutibe lehu mislu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
0: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan, sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar, İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, "Kur'an bize yeter" demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü, dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat, sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılanlara.

0: katılmayanlara.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
0: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: عبد الله بن عمر şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidü'l-Kevneynü Hatmü'l-Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutkı sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.
4: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

0: Allah'tan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kim?

kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu ma'rufin sadaka.
0: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında, müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır, bazen kalkan olur, zarara engel olur, bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الأشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

Veda Hacı, Hazreti Peygamber'in Hac Günlüğü, 1. Bölüm. İlk hacı hicretin 9. yılında Hazreti Ebubekir'in emirliğinde yaptıran Hazreti Peygamber, ertesi yıl ashabıyla birlikte hac etti. Hayatının son senesinde yaptığı ve tahminen 100 bin Müslümanın katıldığı bu hac, bazı kaynaklarda Haccetül İslam yani İslam Hacı, bazılarında ise Haccetül Bela, Tebliğ Hacı olarak zikredilmektedir. Bu bölümde birçok hadis ve tarih kitabında dağınık olarak anlatılan Peygamberimizin haccı ilgili rivayetlerin derlenmesiyle büyük tarihçi Vakıdî'nin tespitine dayanılarak hac günlüğü şeklinde verilecek. 24 Zilkade Cuma, Medine. Medine'de hicretin 10. senesiydi. Zilkade ayı girince Allah Resulü hac için hazırlığa başladı. Halka da hacca hazırlanmalarını emretti. Resul

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac yapacağını insanlara duyurdu. Halka hac görevlerini, ihram hakkında gerekli bilgileri ve uyulması gereken kuralları, kısaca haccın sünnetlerini öğretti. Bunun üzerine sahabeden pek çokları onunla birlikte hac yapabilmek için hazırlandı. Medine havalisinden bunu duyanlar da Hazreti Peygamber'le birlikte olabilmek için Medine'ye geldiler. 25 Zilkade Cumartesi, Medine, Zülhuleyfe. Öğle namazını 4 rekat kıldırdıktan sonra saçlarını yağlayıp taradı, güzel kokular süründü, ihram olarak altına izarını, üzerine de ridasını giydi. Öğle ile ikindi arasında Medine'den ayrıldı. Pek çoğu yolda katılan halk göz alabildiğine kalabalıktı. Onun önünden, arkasından, sağından ve solundan yürüyorlardı. Medine'den çıkıp 9 kilometre mesafedeki Zülhuleyfe'ye varınca ikindi namazını seferi olması sebebiyle 2 rekat olarak kıldırdı. Akşam ve yatsıyı da orada kıldı. O gece yanında bulunan eşlerini ziyaret etti. Hazreti Ayşe onun başına tekrar güzel kokular sürdü. Çevreden gelecek ashabın toparlanması için geceyi orada geçirdi. 26 Zilkade Pazar, Zülhuleyfe Seyyali. Sabah namazını kıldı. İhrama girmek isteyince tekrar gusletti. Öğle namazını Zülhuleyfe'de kıldıktan sonra kurbanlık bir deve getirilmesini istedi. Devenin kurbanlık olduğunun bilinmesi için hörgücünün sağ tarafından bir çizik atarak oradan hafifçe kan çıkarttı. Hayvanın boynuna da iki pabuç taktı. Ardından binici devesi kasbaya getirildi. Beyda denilen düzlüğe varınca hac niyetiyle telbiye getirdi. Kimilerine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telbiye getirmeye Zülhuleyfe'de mescidin yanındaki ağacın bulunduğu yerden itibaren devesine binişte, tam devesi ayağa kalkarken başlamıştı. Beyda düzlüğüne çıktığında onun önünde gözünün alabildiği kadar binekli ve yaya insan vardı. Bir o kadar da sağında, solunda ve arkasında vardı. Resulullah aralarında bulunuyor, Kur'an ona nazil oluyor, yorumunu da o biliyordu. O ne yaparsa ashabı da öyle yapıyordu. Derken kelime-i tevhidle telbiye söylemeye başladı. Halk evvelce söyledikleri telbiyeyi söylüyor, Resulullah ise onlara engel olmaksızın kendi telbiyesine devam ediyordu. Sonra ashabının da işitmesi için sesini yükselterek şu şekilde telbiye getirdi. Lebeyk, Allahümme lebeyk, lebeyke la şerike leke lebeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrindeyim buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım buyur, hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ashab-ı kiram telbiye söylerken seslerinin son haddine kadar bağırarak telbiye getiriyorlardı. Kimi umreye, kimi hacla umreye, bazıları da Resulullah'la birlikte yalnızca hacca niyet etmişti. Melal'den 41 kilometre sonra Seyyali Tepesi'ne vardı. Akşam yemeğini yiyip akşam ve yatsı namazlarını burada kıldı. ...27 Zilkade Pazartesi, Irk-ı Zuybe. Sabah namazını Irk-ı Zuybe'de kıldı. Sonra az ilerideki Ravha'ya vardı. Resulullah Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştı ve onlara siz kimsiniz diye sordu. Onlar biz Müslümanlarız cevabını verdiler. Bu sefer onlar sen kimsin diye sordular. Efendimiz ben Allah'ın Resulüyüm buyurdu. Bunun üzerine bir kadın ona devenin hevdecinden aldığı bir çocuğu kaldırarak bunun içinde hac var mıdır dedi. Resulullah evet sana da ecir vardır buyurdu. Ravha'dan Munsaraf'a geçen Resul-i Ekrem ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılıp akşam yemeğini burada yedi. 28 Zilkade Salı. Peygamber Efendimiz ve ashabı sonra yollarına devam ettiler. Rüveyse ile Arç arasındaki Usaye'ye geldiler. Sabah namazını burada kıldılar. Biraz daha ilerleyerek Arç mevkiine geldiler ve burada konakladılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ve ablası Esma birlikte oturdular. Az sonra Hazreti Peygamber'in yüküyle
Hazreti Ebubekir'in yükünü taşıyan devenin kaybolduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir tek bir deveye sahip çıkamayıp kaybeden uşağına vurmaya başladı. Onun bu halini gören Hazreti Peygamber tebessüm ederek şu ihramlının yaptığına bir bakın diyordu. Lahye-i Cemel'e varınca ihramlı olduğu halde Hazreti Peygamber başının ortasından hacamat yaptırarak kan aldırdı. 29 Zilkade Çarşamba. Hedefleri Beytullah, rehberleri Resulullah olan bu Bahtiyar Haç kafilesi Sukya'ya ulaştı. Akşam çölde Zilhicce hilalini gördüler. 1 Zilhicce Perşembe. Sabahleyin Ebva'ya vardıklarında yahut Vedan'da bulunduğu sırada Sa'd bin Cessame, Hazreti Peygamber'e bir yaban merkebi hediye etti. Ancak o bunu geri çevirdi. Yüz ifadesinden onun gücendiğini anlayınca da biz bunu sadece ihramlı olduğumuz dolayısıyla aveti yiyemeyeceğimiz için sana iade ediyoruz buyurdu. Allah Resulü'nün orada bir ağacın altında oturduğunu haber veren İbni Ömer, daha sonraki yolculuklarında o ağaca uğrar ve kurumaması için onu sulamayı ihmal etmezdi. 2 Zilhicce Cuma. Allah Resulü Mekke'ye 187 kilometre mesafedeki Cuhve'ye ulaştı ve orada ihrama girilen yerde namaz kıldı. 3 Zilhicce Cumartesi. Kudeyde vardı. Muşellel Mescidinde namaz kıldı. Resulullah kurbanlık hayvanlarını Kudeyd denilen bu yerde satın aldı. 4 Zilhicce Pazar. Sonra Usfan Vadisi'ne vardılar. Allah Resulü Ebu Bekir'e oranın hangi vadi olduğunu sordu. Ebu Bekir, Usfan Vadisi'dir dedi. Medine'ye hicret yolculuğu esnasında Hazreti Peygamber'i öldürmek için izini süren ve yetiştiğinde eman dileyen, ancak Mekke'nin fethinden sonra hidayete erişen meşhur Süraka bin Malik el-Müdici, Usfan'da Peygamberimize şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bize hac hakkında sanki analarından bugün doğmuş kimselere açıklama yapar gibi açıklama yap. Bunun üzerine Resulullah, Allah Teala umreyi şu hacınıza kattı. Yanında kurbanlık olanlar hariç Mekke'ye vardığınızda sizden Beyt'i ve Safa ile Merve arasını tavaf edenler ihramdan çıksınlar buyurdu. Usfan'dan sonra da Gamime vardılar.

0: 5 Zilhicce Pazartesi. Gün batımında Mevruz Zahran'a geldiler. Ancak Mekke'ye varıncaya kadar akşam namazını kılmadılar. Daha sonra Şerif'e ulaştılar. Burada Hazreti Ayşe adet görmüş ve bundan dolayı ağlamıştı. Allah Resulü de onu teselli ederek, bu Allah'ın Adem'in kızlarına takdir buyurduğu bir yazgıdır. Sen hacıların yaptığını yap, yalnız temizleninceye kadar beyti tavaf etme buyurdu. Peygamber Efendimiz geceyi Mekke'deki Zituva mevkiinde Küda ile Keda arasındaki seniyeteğinde geçirdi. 6 Zilhicce Salı. Sabah namazını Zituva'da kılıp guslettikten sonra hareket etti. Mekke'ye Bata'daki Keda denilen yukarı vadi yolundan girdi. Hazreti Peygamber Mekke'ye girince insanlara şunları ilan etti. Sizden kurbanlık getirenler ihramlarını muhafaza etsinler. Bu kimselere hacı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getirmeyenlerse beyti tavaf, Safa ile Merve arasında sa'y etsin, saçını kısaltıp ihramdan çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesilecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutsun. Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'a geldiklerinde ilk önce abdest aldı, sonra Hacerül Esved'i selamlayarak Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 şaltını turunu koşar gibi, 4 şaltını ise yürüyerek yaptı. Rükn-i Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Kabe etrafında 7 şaftlık tavafını tamamladıktan sonra İbrahim aleyhisselamın makamına vararak İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa kapısından Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu. Tek bir Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi. Kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı. Bu kısımda başka dualar da etti ve söylediklerini 3 defa tekrarladı. Sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği vakit, bugünkü 2 yeşil direk arasında hızlıca yürüdü. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım, kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve hacını umreye çevirsin buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cüşum ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?'' diye sordu. Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa umre haca dahil olmuştur. Hayır ebedi olarak devam edecektir buyurdu. Hazreti Peygamber bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Hacını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. Yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. 7 Zilhicce Çarşamba. Tavaf ve sa'iden sonra Hazreti Peygamber hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık ta Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında sa'y etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri, beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Mekke civarında ikamet ettiği bu günlerde, Müslümanların konakladıkları yer olan, o gün itibarıyla Mekke dışındaki Ebdah, Batha, Muhassab denilen yerde çadırını kurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları ikişer rekat kıldı. Ashabına çok düşkün olan rahmet elçisi, onlarla birlikte açık arazide basit bir çadırın içinde kalmayı tercih etti. Hemen Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin Mekke'deki evlerde kalması yönündeki davetini dahi kabul etmedi ve halkın arasından ayrılmadı. Arafat'a çıkıncaya kadar orada kaldığı gibi Mina dönüşünde de burada konakladı. Ne bir evde kaldı ne bir gölge aradı. Hadis kaynaklarına göre ise Hazreti Peygamber Mekke'ye Zilhicce'nin 4. sabahında geldi. Arafat'a çıkmalarına 5 gün vardı. Terviye gününe kadar pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde Müslümanlarla birlikte Mekke dışındaki Ebdah denilen açık alanda konakladı ve namazı ikişer rekat kıldı. Sevgili dinleyenler, bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kun fid dunya ka'annaka garib au abir sabil.
0: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra, mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum." derse günahları bağışlanır.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hassı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığı. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

0: Merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet, son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzüğü kucağıma.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
5: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
6: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
3: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
3: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
4: Aa ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
7: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
8: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
9: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
11: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
12: Sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
13: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor.

İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyu verirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت مضانه. أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen, dağ kadar borcun bile olsa,

Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Efdalul fadail en tasila men kata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
0: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah, insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, İtaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, İhsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ve an Aişe radıyallahu anha kâlet. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâme minel leyl.

0: افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin kızım diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim, fakir, garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: طفيل بن أبي بن كعب'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz cevabını verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

0: قدوسة، ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek, sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı, peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den,

0: son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: "Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik." Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
1: Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam'ın tüketim konusundaki ahlaki esaslarını 5 temelde özetlemek mümkündür. Bunlar doğruluk, temizlik, itidal, bağış ve erdemliliktir. Doğruluktan maksat, tüketimle ilgili davranışlarda ferdin veya toplumun İslam'ın helal saydığı kazanç yollarıyla gelir temin etmesi, helal saydığı maddeleri tüketmesi, tüketimi yasak maddeleri tüketmekten kaçınması ve Allah'a, insana, topluma ve kendi nefsine karşı dürüst davranmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitme. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hud Suresi 112. Ayet. Temizlik ilkesi ise bu konudaki anlayışa uyulmasını, temiz şeylerin tüketilmesini, çirkin ve necis sayılan şeylerin tüketiminden sakınılmasını, kullanılacak maddelerin temiz tutulmasını, insan sağlığına zararlı maddelerin tüketim, kullanım ve üretiminin yapılmamasını emredici olduğu gibi temiz işlerle uğraşmayı da kapsamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." Bakara Suresi 168. Ayet. Üçüncü ilke olan itidal ise, kişiyi israftan sakındırırken, aynı zamanda pintilikten, varlıklıyken kullanmayıp kullandırmama ve malı amacı dışında kalacak şekilde elde tutmaya karşı uyarıcı bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurularak, yeme, içme, giyinme veya hizmetler şeklinde kullanma serbest bırakılırken, israf ve aşırılık yasaklanmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında İnanmayanlarla birlikte inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz" buyurularak, dünya nimetlerinden meşru sınırlar içerisinde kişiye faydalanma imkanı tanırken, haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmadığını ifade etmiş olur. Bir diğer ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendi kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez" buyurularak helal, temiz ve güzel şeylerin kullanımı önerilmiş, bunun yanında haddi aşmama noktasında ikazda bulunulmuştur. Bağış ilkesinde ise yaratıcının bağışı olan nimetlerin ihtiyaçtan fazla olan miktarın ihtiyaç sahiplerine bağışlanma ve onların yararlanmalarına imkan tanıma anlamı yatmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki ihtiyaçtan arta kalanı, böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz" buyurularak infak müessesesinin temelleri atılmış olur. Son ve beşinci ilke olan erdemlilik ise, tüketim maddelerinin usulüne uygun tüketilmesi, önceki ilkelere uyulması, nimete karşı şükran borcunun yerine getirilmesi, kendisine ikramda ve yardımda bulunanlara karşı kadir şinas olunması ve nihayette kişinin Allah'a karşı şükürden ve onu anmadan geri kalmaması anlamlarını taşır. Ayrıca kendi erdem ve onurunu koruyarak kişinin bu özelliğini ortadan kaldıran davranışlardan kaçınması gereğini içerir. İnsanın sonsuz talepleri ve arzuları vardır. İktisadi ilke olarak ihtiyaçlar sonsuzdur ama yeryüzünde yerüstü ve yeraltı kaynakları bu ihtiyaçlara oranla sınırlıdır. Ancak İslam iktisadında ilahi rahmetin genişliği boyutunda iktisadi kaynakların sınırsız olduğu kabul edilir. İhtiyaçların yoğunlaştığı ve insanların var olan kaynakları şu veya bu sebeple kullanmaktan geri durduğu zamanlar bir tarafa bırakılırsa, yeraltı ve yerüstü kaynakları yanında Kainat bütün varlıklarıyla insan cinsinin emrine sunulmuş uçsuz bucaksız bir imkanlar ve kullanılabilir kaynaklar denizidir. Her gün bir ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir kaynak kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma, nükleer enerjiyi kullanma, bol verimli zirai üretim tekniklerini kullanma, uzaya tırmanan gökdelenlerde yaşama ve benzeri gibi yeni kaynakları örnek olarak saymak mümkündür. Bu sonsuz talep ve arzulara ahlaki bir sınır getirilemez, toplum zararına yol açacak servet birikimini önleyecek yasalar oluşturulamazsa, bir kısım insanlar gereksiz ve anlamsız arzuları tatmine koşar. Bu arzulardan doğan ihtiyaçlar zorunlu olmayıp başka insanların sağlığına ve refahına zararlı olsa bile bu zevklerinden vazgeçmezler. Bugün gelişmek, kendine yeterli hale gelmek isteyen ülkelerde sermaye birikimini ve gelişmeyi engelleyen en önemli unsur gösteriş tüketimidir. İslam tüketim modelinde 5 davranış biçimi yasaklanmıştır. Hasislik, cimrilik. Bu çeşit cimrilik vücudu, aklı ve ruhu zayıflatır. İnsanı işinden, gücünden ve çeşitli etkinliklerinden alıkoyar. Zayıf ve çelimsiz kalan fert ve cemiyete karşı düşmanlarını iştahlandırır. Resulullah'ın kendisinden Allah'a sığındığı pintilik bu nevi cimriliğe girer. İsraf, sözlük anlamı sınırı aşmak olan israf kelimesi, terim olarak Allah'a itaat amacı güdülmeksizin yapılan harcamalar anlamına gelir. Teref, yani nimet içinde azmak, sefahete düşkünlükse, tebzirde ileri gitmektir. Yani zevk ve sefa alemine bütünüyle dalıp malı bu yolda harcamaktır. Öyle ki bu davranışı artık alışkanlık ve huy halini alır. Bir toplumda sefahatin yaygınlık kazanması ile birlikte yok oluş süreci de onlar için işlemeye başlar. Malı yok etmeye gelince bu sayılan 4 şık bu kapsama girer. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte planlı ve dengeli davranmalarını emreder. Hepsinden önce kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, ahireti göz önünde bulundurarak Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar. Kısaca bir Müslümanın tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, haramdan kaçınma, helalinden tüketme, temizlik, aşırılıktan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürmeme ve çevresindeki varlıkları hesaba katma şeklinde ortaya çıkar.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Hüsnü Hal.
1: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı, dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı, ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yareni geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir," dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim," dedi ve müşrikleri kastederek de, "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim," dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum," dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım," dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor: "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Ve la mu'tiye lima mena'at. ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
2: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Neyi niyetmişsin buraya çağırmakla?
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona.
4: Ahmet'in uydurmasın.
3: O bir şahin. Kâin.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?

0: Hikayeler ve Hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Übey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allahümme inni euzu bike

min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memati ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum, buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde en son görüşüm bu oldu, dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi.

0: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması, namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır, buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu. Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik, kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna, kitabetli Muhammed. Yetim, fakir, garibe, sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

0: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü, amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse, kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
3: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
3: "Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile."
4: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
5: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
6: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
7: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
3: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
8: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
7: "Olmaz mı?"
8: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
7: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
9: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
8: "Peki nasıl olacak bu?"
7: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler."
8: "Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
7: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler."
8: "Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm."
7: "Onlardan ayağımıza dolanacakları da o deliğe tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan."
3: "Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?"
7: "Elbette, her şeyi."
3: "Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız."
8: "Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat."
3: "Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar."
7: "Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?"
9: "Biz de varız. Kararlı olursak başarılı oluruz. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar."
7: "Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar."
8: "Hemen bir kalem bulun."
7: "Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
10: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
11: bunu daha önce yapmalıydık.
10: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
11: Evet.
10: Akrabalık yok, saygı yok.
1: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalip oğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşim oğulları Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
12: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
13: Peki baba.
12: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
13: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
12: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
1: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
14: Yavrum, ağlama ne olur.
15: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
14: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
15: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
14: Kim gelmiş?
15: Zeyd. Bize yiyecek getirmiş.
14: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor.
16: Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz.
14: Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
15: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
14: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
15: Allah yardımcımız olsun.
14: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
15: İnşallah.
1: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
8: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
1: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
17: Hadi selametle bunu sahiplerine ulaştır.
7: Hakim bin Hizam, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
17: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
7: Seni de onların arasına tıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
18: Ne oluyor burada?
7: Şu adam kalkmış Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
18: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
7: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
18: Aç adamın yolunu da geçsin.
7: Ebul Bahteri, bu senin işin değil, karışma.
18: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
7: İskancılara destek çıkan iki akılsız bana haddimi bildireceksin.
18: Ben bildireceğim. Gösteririm ben sana şimdi.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he?
2: Kurallarımızı iyice saymak ne demek?
1: İbret alem olsun.
3: Ne oluyor orada?
2: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
3: Adamı öldürecekler.
2: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
3: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
4: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
5: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
4: Ben sana destek olurum.
5: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
4: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
5: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.
2: Her doğan fıtrat üzere doğar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Rabbimizin yeryüzünde bir halife var edeceğim sözüyle başlamıştır insanın hayat serüveni. Ardından Yüce Allah insanı en güzel surette yaratmış ve kendisini sabah akşam tesbih eden, günahtan masum meleklerine onun önünde saygıyla eğilmelerini emretmiştir. Zira onu değerli kılmış ve yarattıklarının pek çoğundan üstün tutmuştur. Yerde ve gökte ne varsa onun hizmetine sunmuş, ona dilediği her şeyi vermiştir. Böylesine değerli ve böylesine mükemmel yaratılmıştır insan. Ve bu yaratılışın tek bir amacı vardır. Yalnızca bir olan Allah'ı ilah kabul etmek ve onun razı olacağı bir hayat sürmek. Bunun için kendisine gereken tüm imkanlar verilmiş ve her insan kamil sıfatlarla donatılıp yeryüzünün halifesi olmaya layık bir insan olma potansiyeliyle dünyaya gönderilmiştir. Yaratılış belli yeteneklere ve yatkınlığa sahip olma anlamına gelen fıtrat, insanın yaratılışındaki bu özü ifade eder. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar diyen Resulullah, ırkı, soyu, cinsiyeti ne olursa olsun, her insanın bu mükemmel yaratılışla, Allah'a inanma potansiyeliyle dünyaya geldiğini anlatmaktadır. Herkesin ancak kazandığının karşılığını alacağını ve hiç kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceğini ısrarla vurgulayan, İslam inancına göre her çocuk tertemiz ve günahsız olarak doğar. Çevreden gelen herhangi bir etkiye maruz kalmadan önce tertemiz bir yaratılışla dünyaya gelen insan, bu halini koruyabildiği sürece kendiliğinden iyiye yönelir. Zira onu türlü kabiliyetlerle donatan Yüce Allah, kendisine iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme yeteneği vermiş ve onu iyiye eğilimli kılmıştır. Bu yüzdendir ki Resulullah, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu soran Vâbısa bin Mâbed adlı sahabiye, İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir, sözleriyle cevap vermiştir. Yine kendisine aksi bir yönlendirme bulunmadığı takdirde, insan tevhide yakındır. Rabbini bir olarak bilmeye ve ona inanmaya hazırdır. Zira ruhlar aleminde, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde, tüm ruhlarla birlikte evet Rabbimizsin diyerek bu yüce yaratıcının ilahlığına şahitlik etmiştir. Dünya hayatında da asıl sahibi olan bu yüce varlığı aramakta ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere gönlü ancak onu anmakla huzur bulmaktadır. Tevhide aykırı olan hiçbir inanç ve yaşantı insanın fıtratına aykırı olduğundan kişiyi tatmin etmez. Tıpkı Hazreti İbrahim'i tatmin etmediği gibi. Nitekim bir zamanlar putlara tapan kavminin inançlarını ve yaşantısını benimsemeyen Hazreti İbrahim, kendine bile faydası olmayan putlardan yüz çevirmiş ve bir arayış içerisine girmişti. Özünde var olan inanma ihtiyacını karşılayabilecek gerçek bir ilah olması gerektiğine kanaat getirdi. Yaşadığı toplumda gök cisimlerinin insan hayatında etkin rolü olduğu inancı hakimdi. Buradan çıktı yola ve bir yıldız gördü. Rabbi olabilir mi diye düşündü. Onun kaybolduğunu görünce aya çevirdi yüzünü. Belki de buydu asıl Rabbi. Ama hayır, o da batıyordu gün doğunca. Peki ya güneş? Düşündüklerinin hepsinden daha büyüktü. Rabbi olmaya daha layık göründü gözüne. Fakat gün bitince onun da hükmü sona erdi. Bunların hiçbiri Rabbi olamazdı Hazreti İbrahim'in. Bütün bunları yaratan, her daim yarattıklarıyla beraber olan, bütün varlığın hakimi olmalıydı Rabbi. Böylece batıl inançlardan sıyrılıp Hakk'a yöneldi. Rabbi de onu doğru yola iletti ve kendisini diğer insanlara peygamber olarak gönderdi. Dinimizde tertemiz ve Hakk'a meyyal olan bu fıtratın korunması üzerinde önemli durulmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler buyurmuş. Hazreti Peygamber de pek çok hadisinde fıtrattan gelen fiziksel özellikleri de olduğu gibi korumanın gereğine işaret etmiştir.

0: Dinimizin vaaz ettiği tüm emir ve yasaklar da insan fıtratına uygun bir yapı arz etmektedir. Ne var ki insan belirli bir çevrede dünyaya gelir. Hali, hareketleri, inancı ve yaşantısı çevresinin etkisiyle şekillenir. Hadisin devamında sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar sözüyle çocuğun her şeyden önce içinde bulunduğu ailenin inancıyla yetişeceğini bildiren sevgili peygamberimiz, onun bu işlenmemiş, saf haliyle her türlü yönlendirmeye açık olduğuna da dikkatleri çekmiştir. Allah'a inanma ve onun rızasına göre yaşama kabiliyetiyle yaratılan insanın bu potansiyeli açığa çıkarması ve kendini bu yönde geliştirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Yüce Allah dini bu nedenle var etmiş, peygamberini ve kitaplarını insanlara bu doğrultuda rehber olarak göndermiştir. Bu sözlerle anne ve babanın çocuğun dini yaşantısındaki etkin rolüne işaret eden Hazreti Peygamber, aynı zamanda din eğitimi ve öğretimi konusunda ebeveyne önemli görevler düştüğünün de altını çizmektedir. İnsanın bu hayattaki sınavı, kendisini en güzel ve değerli surette yaratan Rabbinin kendisine verdiği tertemiz fıtratı koruyarak geliştirmek ve yaratıcısına kamil bir mümin olarak dönmeyi başarabilmektir. Bunun için yine Rahman olan Rabbimize sığınarak ondan yardım istememiz gerektiğini hatırlatan sevgili peygamberimiz, yatmadan önce şu duayı yapmayı tavsiye etmiştir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin nebiye inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerime ile.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Hafsa radiyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

0: olmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa, komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.
1: İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem, "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "10 sevap kazandı" buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Hukuki hayat, adalet ve huzurun temini. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın belirlediği hukuki müeyyideleri size yakın olsun, uzak olsun, herkese aynen uygulayın. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi bundan alıkoymasın.

0: Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ben ancak bir insanım. Davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazılarınız delilini ifade etmede bir kısmınızdan daha başarılı olabilir. Ve ben de ondan dinlediklerime göre karar veririm. Şayet ben herhangi birine kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilmesine hükmedersem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben bu durumda ona ateşten bir parça vermişimdir." Abdurrahman bin Ebu Bekre anlatıyor: "Babam Ebu Bekre, Sicistan kadısı olan Ubeydullah bin Ebu Bekre'ye bir mektup yazarak, ki onun için bu mektubu ben yazdım, şöyle dedi: "Öfkeliyken iki kimse arasında hüküm verme. Zira ben Resulullah'ı şöyle derken işittim: bir kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin." Abdullah bin Ebu Evfa'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Allah haksızlık etmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur." Amr bin As'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Hakim hüküm vereceği zaman içtihat eder, bütün imkan ve gücüyle hakkı arar, sonra isabetli hüküm verirse kendisine iki sevap yazılır. Ama hüküm verirken içtihat eder, sonra yanılırsa ona bir sevap vardır." Süleyman bin Amr bin Ahvas'ın naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır: "Hazreti Peygamber'in veda hacında şöyle buyurduğunu işittim: bilesiniz ki kişi ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılmaz." Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız davalıyı serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır." Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Ceza gerektiren durumlarda davayı bana getirmeden önce birbirinizi affetmeye çalışın. Aksi takdirde ceza gerektiren bir dava bana geldiğinde benim hüküm vermem kaçınılmaz olur." Ebu Şuray el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Cinayet veya yaralanma gibi bir cürme maruz kalan kişi ya da velisi şu üç şeyden birini seçer: ya hukukun eliyle suça denk bir müeyyide yani kısas ister, ya affeder ya da diyet alır. Dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kim de bundan dolayı sınırı aşarsa onun için acı verici bir azap vardır." Vail bin Hucr anlatmaktadır: "Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Boynundan kayışla bağlanmış bir katil getirildi. Resulullah maktulün velisini çağırdı ve ona şöyle dedi: affeder misin? Adam hayır dedi. Resulullah diyet alır mısın dedi. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah onu götür buyurdu. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar onu affeder misin dedi. Adam hayır dedi. Resulullah bu sefer diyet alır mısın diye sordu. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Resulullah yine onu götür buyurdu. Aynı söyleşi dördüncü sefer yaşandığında Resulullah şöyle buyurdu. Dinle, sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir. Bunu duyan adam katili affetti. Enes bin Malik şöyle demiştir. Resulullah'ın kendine arz edilen kısasla ilgili her davada affetmeyi tavsiye ettiğini gördüm. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye. Diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat. Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah. Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed bâis-i eflak, Muhammed mürşid-i süllak. Muhammed arif-i zerrak, Muhammed kân-ı irfandır. Muhammed fatih-u miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed sakiyi atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman," dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat," buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "mebrur olan hac" cevabını verdi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi," diyerek ona karşı övünsem, "bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri

0: onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 633 nolu hadis. Ve an Cabir'in Hazreti Cabir'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم buyurmuş ki إن من أحبكم إلي bana en sevimli olanlarınız وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ve kıyamet günü benim meclisime en yakın olacak olanlarınız أحاسنكم أخلاقا ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında kendisine iman etmiş, onunla birlikte yol yürümüş kimseler arasında dahi ahlak bakımından ayrım yapıyor. Elbette imanları dolayısıyla, sebatları dolayısıyla, cihatları dolayısıyla, kahramanlıkları dolayısıyla Resulullah'ın ashabı içerisinde, gerek muhacirler arasında, gerek ensar Medineliler arasında çok sayıda mümtaz şahsiyetler var. Ancak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar içerisinde dahi sevgisi bakımından birilerinin öne çıkacağını söylüyor. İnne min ahabbikum ileyye, bana daha sevimli gelmesi. Yani Resulullah'ın daha çok sevdikleri, imanı, cehdi, çabası, gayreti hepsi var olabilir. Ama bu iki kişiden öne çıkanı, ahlakı daha güzel olanı. Başka bütün başlıklarda eşit olsa bile bir kimse ahlakıyla farkı açabilir. Önemli bir meziyet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yönelik olarak ve onlar üzerinden kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere bu ölçüyü seslendiriyor. Bütün başlıklarda iyi olsanız dahi benim sevgimi celbedecek olan ve kıyamet günü bana daha yakın bulunmanızı sağlayacak olan, dolayısıyla fark oluşturan şey ahlakınızın güzelliğidir. O yüzden Resulullah buyurmuş ki, اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ. Bu yumuşaklık, nezaket, hoş söz ve hoş davranış, yani güzel ahlak, bir şeyde oldu mu onu güzelleştirir. وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. Ancak bir şeyde bu güzel ahlak bulunmaz ise, bu letafet, bu nezaket, bu zerafet, o iş ne kadar kıymetli olursa olsun çirkin görünmeye başlar. Dolayısıyla insanın güzel amelleri pek çok başlıkta, namazında, haccında, oruçlarında, gece ibadetlerinde, buralar dolu dolu olabilir. Üstüne bir de ahlakı güzel olduğunda bu güzellik hepsine yayılır. Böyle bir kimsenin şahsiyeti, kişiliği, karakteri Resulullah'ın nazarında sevimlidir, güzeldir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin katında da öyle karşılık bulur. Ama gelin tersini düşünelim. Bu ibadet başlıkları dolu dolu olsa ama kişide güzel ahlak bulunmasa, bu kez de tam tersi olur. وَلَا يُمْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. O katılık, o nezaketsizlik, o hoyratlık, o kişinin amellerinin de üzerine çöker, onların kötü görünmesine yol açar. Ve insanlar derler ki, şuna bak hem de namaz kılıyor, şuna bak hem de oruç tutan birisi, şuna bak hem de hacı. Yani güzel olmayan ahlakından ötürü dönüp bunu amellerine yansıtırlar. Böylece o güzelim ameller de insanların nazarında iğreti durur, hoş görünmez. Çok önemli bir düstur. اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ. Rıfk, yumuşaklık, serinkanlılık, toleranslı yani müsamahakar olmak, nazik, kibar, güzel ahlakın desenleri bunlar. Bir şeyde oldu mu onu güzelleştirir. Yoksunluğu ise onu çirkinleştirir. وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. Tabii bunları söylerken amelin olmadığı, namazın, niyazın, orucun, ibadetlerin, yani konu başlıklarının altı boş. Ancak bunların üzerinde, bu boşluğun üzerinde bir nezaketten, bir latafetten, zerafetten, güzel ahlaktan söz ediyoruz. Edilemez. Bu sözde olur, bu boşlukta bir şey. Bu hayali bir tablo. Bizim konuştuğumuz sorumlulukları yerine getirilmiş, ifa edilmiş. Yani Yaradan'a karşı ve onun insanlara yönelik olarak emrettiği hususlarda vecibelerini yerine getiren kimse, sorumluluklarını yerine getiren kimse, şayet bunlara ilaveten güzel ahlaklı olursa, amelleri de güzel görünür, takdir edilir, sevilir, sayılır. Ama yok, güzel ahlaktan yoksun olursa, bu kez amelleriyle bir tezatlık oluşur, kötü ahlakı, davranışlarındaki katılık, sertlik, kabalık, diğer amellerinin üzerini de perdeler, onların da kötü görünmesine yol açar. Bu kadar belirleyici bir role sahip ve buna Resulullah işaret ediyor. اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. Kendisine cevami'ul kelim verilmiş olan Resulullah'ın, yani sözün özünü, değerli toplusunu söyleme becerisi. İşte şimdi okuduğumuz bu rivayette de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta ashabına, sonra kıyamete kadar bütün ümmetine böyle bir hitapta bulunmuş. Sizler var ya sizler, ki bunların arasında muhacirler var, ensar var, ama gelin görün ki Resulullah bunlar içerisinde birilerini daha çok seviyor. Birileri arayı açıyor, fark oluşturuyor. Kim onlar ve bunu neyle başarıyorlar? اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَيَّ. Bana en sevimli olanlarınız وَاَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ve kıyamet günü benim mecburiyetim.

isime en yakın olacak olanlarınız demek ki sadece dünya ile sınırlı kalmıyor. Etkisi ahirete yani sonsuz geleceğe uzanıyor. Kim onlar? Ahasinakum ahlakan. Ahlakı en güzel olanlarınızdır. Sonra devamında Resulullah buyurmuş ki وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَيَّ Öte yandan aranızda benim en sevmediklerim اَبْغَضِكُمْ yani onlardan hoşlanmıyor Allah'ın Resulü. Hiç de Resulullah'a sevimli görünmüyorlar böyleleri. وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ اِلَيَّ وَاَبْعَادِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve kıyamet günü bana en uzak düşecek olanlarınız da اَثَّرْثَارُونَ Serseriler demiş Allah'ın Resulü. Fakat bunlar kimler? Bunlar geveze tipler. Hani çenesi düşük dediğimiz tarzda. Çenebaz, boş boğaz, laf ebesi. Çok konuşan tipler. Bir bakıyorsun öyle laf azan ki. Çal çene. Sürekli böyle dilli, şom ağızlı. Tabii bu kadar çok konuştuğunda şunu bunu çekiştirir, gıybet eder. Hakaret eder, nahak şeyler konuşur, istihza eder, aşağılar, küçük düşürür, karikatürize eder, güler, güldürür. Ağzının belli bir disiplini yoktur. Derler ya dilinin kemiği yok. Demek ki insan en çabuk kendisini ağzıyla ele verir, konuştuklarıyla ele verir. Halbuki efendi kimseler Resulullah'ın tavsiyesine uyup فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Konuşacaksa, emin olduğu, güzel bulduğu bir hayrı konuşur. Değilse, susmayı tercih eder. Ancak sürekli konuşanlar, çenesi düşük olan kimseler, ağızlarıyla, dilleriyle hata etmekten geri duramazlar. İnsanların hakkına, hukukuna girerler. Cenab-ı Hakk'ın hakkına girerler. Çünkü bilseler de konuşurlar, bilmeseler de konuşurlar. İşte sarsarun bunlar. Kötü ahlakın en belirgin öne çıkan yanı. Kişinin ağzıyla, diliyle, yani sesiyle, konuştuklarıyla oluşturduğu çirkin tablo. Dilini yönetemeyenin kişiliği ve karakteri yerlerde sürünür. Çok geçmeden insanlar da ona saygı göstermezler. Tabii bu kadar konuşma merakı arzusu bulunduğu ortamlarda merkezi bir konum elde edebilmek, dikkat çekebilmek, öne çıkabilmenin bir arzusu, bir meyli olarak kendisini ele verir ve çok geçmeden övünç belirir. Bunlara da Allah'ın Resulü وَالْمُتَشَدِّقُونَ Bakar ki herkes o konuştuğu için onu dinliyor. Olur olmaz şeyleri söylese de boşluk bırakmadan sürekli gündemde kalabilme çabası olarak uğraşır durur. Çünkü gözlerin ve ilginin odağı halinde olmak ve bu odakta kalabilmek onun tutkusu haline gelecektir. Dolayısıyla الثرثارون والمتشدقون aynı güruhtur. Çok konuşanlar ve kendilerini bir şey zannedenler. Övünç duyarlar. Bensiz olmaz. Ben olmazsam ortamın keyfi, neşesi olmaz. İnsanların ilgisi uğrunda kendi kişiliklerini aslında heder ederler. Ama olsun, değil mi ki bununla övünürler? Boş konuşmuşlar, hakka hukuka girmişler, bunu önemsemezler. Hemen devamında Allah'ın Resulü bu övüncün getirdiği kibre de işaret etmiş. وَالْمُتَفَيْهِقُونَ Ve kibirlenenler. Pek çok insanda bu boyutlar müşterektir. Bir kesişim kümesi gibi. Her konuyu bilenler bunlardır. Çok kibirli olurlar. Ne sorulursa sorulsun bilirler, altından kalkarlar. Ya da kendileri öyle zanneder. Her konu onlara danışılmalıdır. Başkalarının onlardan daha iyi söylemesi, bilmesi, öngörmesi bunlar onların tahammül edemeyeceği bir şeydir. Bu öyle bir hal alır

ki kulluk tevazusunu da aşar ve bir yerden sonra Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenmeyi, diklenmeyi, kendisini merkeze alan bir bakış açısıyla kibir abidesine dönüşmeyi getirir. Resulullah'ın nazarında böyleleri hiç sevimli değiller. Bir konu açıldığında hemen atılıp onların doğrusunu söyleyecekler. Sorulsa da sorulmasa da hemen söze girişip atılırlar. Teenniyle hareket etmezler. Susmak, dinlemek, başkalarından öğrenmek onlara göre değildir. Dikkat edilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin birinci bölümünde ahlakın güzelliğinden bahsetti ve bunları sevimli bulduğunu, ahirette de bunların kendisine yakın olacaklarını söyledi. Şimdi sevmediklerini ve kıyamet günü kendisine uzak düşecek olanları anlatırken ağırlıklı olarak ağız, dil etrafında kötü ahlakın daha çok konuşma boyutundaki tarafına işaret etti. Halbuki kötü ahlakın pek çok boyutları var. Davranışsal boyutları var, eylemsel boyutları var. Sadece sözden ibaret değil. Ama belli ki Allah'ın Resulü kötü ahlakın yoğunluklu olan kısmını ağız odağında, dil odağında görmüş. Demek ki kötü ahlaklılar en çok buradan kendilerini ele veriyorlar. Çok konuşuyorlar, övünç dolu konuşuyorlar. Arka planda derin bir kibri yansıtıyorlar. Allah'ın Resulü de böylelerini görünce hiç hoşlanmıyormuş. Hatta buğz ediyor. Yani onlardan rahatsız oluyor. Kerih görüyor. Hakikaten böylesine katlanmak, böylesiyle yaşamak, böylesiyle iş arkadaşlığı yapmak zor olsa gerek. Çenesine ayrı tahammül edeceksin, övüncüne ayrı tahammül edeceksin, kibrine ayrı tahammül edeceksin. Es-serfârûn وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. Dileriz Cenab-ı Hak Resulullah'ın sevimsiz bulduğu bu kötü ahlak örneklerinden bizleri muhafaza eder. Daha az konuşarak, çoğu zaman susup başkalarını dinleyerek, ben bilirim övüncüyle değil, öğrenmenin kula yakışan tevazusuyla ve asla kibre kapı aralamadan ne kadar öğrenirse öğrensin, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Herkesin üzerinde her şeyi bilen Allah Azze ve Celle var. Bizler az çok bir şeyler biliriz ama her şeyi bilen ancak O'dur. Allah'ın Resulü'nün böyle dediğini duyunca sahabe-i kiram demişler ki, قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü, قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُونَ Sersarunu yani serserileri bildik. Geveze tipler. Vel muteşeddikuna konuşup dururken övünç içerisinde bunu zevkle yapan tipleri onları da biliyoruz. Peki bu femel mutefeyhikun? Mutefeyhikun kimler? Demek ki kelime onlara da yabancı gelmiş. Sorup öğrenmek istemişler. Kale demiş ki Allah'ın Resulü, El-mutekebbirûne. Onlar kibirlenenlerdir. Dolayısıyla üçü bir arada, çok konuşan, kendisini beğenen ve kibirlenen tipler. Kötü ahlakın en temel göstergeleri. Bir kimsede bunlar varsa artık o kimsenin güzel ahlakından söz edilemez. Diline sahip olmayı beceremeyen savruk olur. Başka konularda da kendisini zapt edemez. Bir insanın çenesinin düşmesiyle saygınlığının düşmesi neredeyse eş zamanlı gerçekleşir. Ve çoğu zaman bundan geri dönüp tekrar aynı saygınlığı geri kazanmak neredeyse imkansızdır. Yapılabilecek en güzel şey yeni ortamlarda yeni başlangıçlar yapmak. Eline, diline sahip olmak, ağırbaşlı davranmak. Efendi bir şahsiyet ve karakter oluşturmak ve bunu başarabilmek için Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. Kul güzel ahlaklı olabilmek için Cenab-ı Hak'tan yardım dilemeli. Çünkü alışkanlıklarımızın baskısından kurtulabilmek
ve kendimizi

0: daha iyi yönetebilmek. Ancak Allah'ın rızası uğrunda kolaylaşır, güzelleşir. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu kez kul, mütevazi, saygın, efendi bir şahsiyete bürünür. Ve bunun başarılabilmesi için namaz olmazsa olmaz bir süreçtir. Hak Teala ayette illel musallin buyurdu. Namaz kılanlar hariç. Yoksa insanlar ihtiraslıdır, çığırtkandır. Ortama, koşullara göre sağa sola savrulabilirler. Çünkü onlara bir ağırlık kazandıracak, bir şahsiyet kazandıracak referansları yoktur. Sağlıklı bir kişilik yönetiminin ve saygın bir kişiliğin olmazsa olmaz referans noktası Cenab-ı Hak ile kurulan bağlantı, yani namaz ve özellikle düzenli namaz. Çünkü sağlıklı namaz güzel ahlakı besler, güzel ahlakı ortaya çıkarır. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Tirmiziyu, İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle demiş ki, hadîsun hasenun. Bu hasen bir hadistir. Yani sahih olma koşullarını tam sağlamayan, ancak bütünüyle de zayıf düşmeyen, dolayısıyla arada kalan bir rivayet. Bu tür hadislere hasen diyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. eğer yardım imkanın varsa bize yardım et, dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağı kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin, o Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez, dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır, halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk, diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin, dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz, dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti, diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz, diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle, dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi, diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl, diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz, diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
2: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
3: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
4: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
2: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
5: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
6: Ne demek istiyorsun?
5: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
6: Sıranı bekle.
5: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
6: Git başımdan.
5: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
6: Ah, geçtin artık. Al sana suya. Sonra kadar içelim.
5: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
6: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
5: Şimdi göreceksin fenayı.
2: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
5: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Kamu spotu.
8: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
10: Çekil kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Kamu spotu.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
14: Riya, kimi kandırıyoruz? Senemi bin Köheyl şöyle dedi. Cündüb bin Abdullah el-Alaki'den işittiğime göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Beğenilmek, takdir edilmek, övülmek, parmakla gösterilen, görünen, bilinen olmak. İnsan olarak hepimizin kalbinin bir köşesinde bu duygular az ya da çok vardır. Kimi gerçekten takdir edilesi davranışlar sergiler, bu yönüyle ön plana çıkmak istemese de bir şekilde yaptıkları kendisini görünür kılar. Buna rağmen tevazu göstermeyi elden bırakmaz. Kimi de aslında adeti olmadığı halde sırf beğenilme duygusunu tatmin etmek için başkalarının gözü önünde takdirle karşılanacak davranışlarda bulunur. İnsanlar nezdinde görünür, bilinir ve konuşulur olduğunu fark ettikçe bundan haz duyar. İnandırıcılığıyla herkesi kendine hayran bıraktığını düşünerek bir kez daha kendisine hayran olur. Gün gelip de gerçek ortaya çıktığında duyacağı pişmanlığı aklının ucuna bile getirmeden etrafını kandırmaya devam eder. O, her ne kadar başkalarını aldattığını zannederek cesaretle rolünü oynamayı sürdürse de aslında en başından beri kendini kandırdığının farkına varamayacak zavallı bir kimsedir. Allah Resulü, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir buyurur. İnsanın içini sinsice kemiren riya hastalığına karşı ikaz eder hepimizi. Başkalarının gözünü boyadığını zannederek kimse kendini kandırmasın ister. Zira er ya da geç, bu dünyada ya da ahirette riyakarın gerçek niyeti, kalplerde olanı hakkıyla bilen Yüce Allah tarafından ortaya çıkarılacaktır. Rızasının gözetilmediği, samimiyetten uzak ve ihlassızca yapılan hiçbir amel onun katında kıymet ifade etmeyecektir. Amellerin karşılığının verileceği hesap gününde Allah riyakarlara şöyle seslenecektir. Dünyada kendilerine gösteriş yaptıklarınızın yanına gidin. Bakalım onlardan bir hayır görebilecek misiniz? Kıyamet günü hesaba çekilecek üç kulun tasvirine dair başka bir hadiste Hazreti Peygamber amellerindeki gerçek niyetlerinin ortaya çıkmasıyla riyakarların nasıl hüsrana uğradıklarını daha da somut bir şekilde anlatır. Öncelikle Allah uğrunda şehit olduğunu düşünen bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetler sayılır. O da hepsini hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptığını sorar ona. Şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım der. Ancak onun asıl niyetini bilen Yüce Allah, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Bunun üzerine adam yüzü koyun sürüklenerek cehenneme atılır. İkinci olarak ilim öğrenip öğretmiş ve güzel Kur'an okuyan bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetlere karşılık ne yaptığı sorulur. O da öğrendiği ilmi başkalarına öğrettiğini ve Allah için Kur'an okuduğunu söyler. Fakat Allah kendisine alim desinler, güzel Kur'an okuyor desinler diye bunları yaptığını yüzüne vurur ve o da aynı şekilde cehenneme atılır. Son olarak kendisine Allah'ın her türlü maldan bolca verdiği zengin bir adam huzura getirilir. Bütün bu nimetlere karşılık ne yaptığı sorulunca o, malımı sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım der. Onun maksadını da çok iyi bilen Yüce Allah, yalan söylediğini, kendisine cömert desinler diye böyle yaptığını ve emeline ulaştığını buyurur. O da sürüklenerek cehenneme atılır. İnsanı yaratılmışların en değerlisi kılan, yerde ve gökte ne varsa her şeyi onun hizmetine amade eden, onu yeryüzündeki halifesi ilan eden yaratanın bahşettiği bunca nimete karşılık ondan istediği tek bir şey vardır. Dini Allah'a has kılarak kulluk etmek. Bu konuda en ufak bir ortaklık imasına dahi tahammülü yoktur. Riya olgusuna bu açıdan yaklaşıldığında insanın ne denli bir tehlike içinde olduğunu anlamak zor değildir. Nitekim yaptığı herhangi bir ibadet ya da iyilikte Allah'ın rızası yerine kulların beğenisini

0: kazanma düşüncesinde olan riyakar kişi gizliden gizliye şirke bulaşmaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber namazını başkası görüyor diye güzelleştirerek kılan kimsenin misalinden hareketle riya ve gösterişi gizli şirk olarak niteler. Yüce Allah'ın şirk karşısında kuluna muamelesi ise gayet nettir. Ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Riya, imanla asla bağdaşmayan kötü bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Allah ile gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Aksi takdirde münafıklara benzeme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Kur'an-ı Kerim'de münafıklar namaz, zekat ve sadaka gibi ibadetlerini sırf gösteriş olsun diye yaptıkları için ciddi anlamda eleştirilirler. Mallarını samimiyet ve ihlastan uzak, gösteriş maksatlı harcamaları nedeniyle onlar, üzerinde biraz toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kaldığında çıplak kalan bir kayaya benzetilirler. Neredeyse hayatlarının tümü ikiyüzlülük ve riya üzerine kurulu olan münafıklara benzememek ve şirk tuzağına düşmemek için yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Zira amelleri sırf Allah rızası için yapmak, kalbi hile ve aldatma duygularından salim kılar. Her durumda ihsan bilinciyle hareket etmeli, Yüce Allah'ın her an bizi gördüğünü ve bizimle beraber olduğunu unutmamalıyız. Riya yaparak kimi kandırıyoruz aslında? Bu soru üzerinde defalarca düşünmeliyiz. Ve kalbi sinsice ele geçiren bu illetten korunmak için sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize sığınmalıyız. Allah'ım, fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve görsün duysunlar diye yapılan amelden sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine

Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi dedim. Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Akşam olur, karanlık çöker. Evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar. Kiminde neşeyle çocuklar oynar. Kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış. Ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. İki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." Diğer bir hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır." buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahlarından da bir şey eksilmez." buyurmuşlardır. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu: Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapamazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kattan 700 kata kadar iyilik sevabı yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım." buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz." diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin." buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun." Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahu ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne velev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra, kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde, tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve, "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan 3 gün," dedi. Biraz daha deyince, Allah Resulü 3 parmağını birleştirip, sonra açarak şöyle dedi. "Haram aylarda, Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, 3 gün oruç tut. 3 gün tutma, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma, 3 gün oruç tut, 3 gün tutma.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
3: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
3: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
3: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
3: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
3: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
3: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
3: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
0: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
0: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
0: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
0: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Resulullah evine misafir olduğu Sa'd bin Ubade'ye şöyle dua etmiştir: yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi iyi insanlar yesin, melekler de size dua etsin.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu an anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu, azdırıp saptıran zenginliği mi, sıhhati bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın geliveren ölümü mü, beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi, yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmadı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: En ehle Kubâ'in iqtetelû hattâ terâmû bil hicâre. Fa'ukhbira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizâlike fekâl. İzhebû binâ nuslihu beynehum.
1: Allah Resulü Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere arabuluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir. 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar" dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder" buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü" dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz?
Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.''

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Peygamber Efendimiz'le kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun, buyurmuştu. Efendime söyleyeyim.
4: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat. Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed Ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed Fahr-ı Ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed Mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed Mahzen-i Esrar, Muhammed Matla'ül Envar, Muhammed Şafii Bimar, Muhammed Derde Deva'dır. Muhammed Rahmeti Rahman, Muhammed Saki-i Atşan, Muhammed Mahrem-i İrfan, Muhammed Dost-ı Canan'dır. Muhammed Sahibi Miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu Kuddusi ona muhtaç, Muhammed Ehli İhsan'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerine peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Veda Hacı, Hazreti Peygamber'in Hac Günlüğü, 2. Bölüm. Sekiz Zilhicce Perşembe. Zilhicce'nin 8. günü olan Terviye günü gelince Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanına bindi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kıldı. 9 Zilhicce Cuma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü sabah namazını kılınca güneş doğuncaya kadar durdu. Ve kendisi için Nemire denilen yere bir çadır kurulmasını emir buyurdu. Mina'dan Arafat'a hareket etti. Ashabıyla beraber Mina'dan Arafat'a kuşluk vakti için geçti. Kimi telbiye, kimi de tekbir getiriyordu. Arafat bölgesine gelince Nemire denilen yerde kendisi için hazırlanan çadırda konakladı. Güneş batıya doğru kayınca Kasva isimli devesiyle vadinin ortasına geldi ve oradan insanlara hitap etti. Öğle namazı vakti olunca Bilal ezan okudu ve kamet getirdi. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı. Sonra tekrar kamet getirdi, ikindi namazını kıldırdı ve ikisi arasında başka namaz kılmadı. Sonra Arafat'ta kızıl bir devenin üzengileri üzerinde ayağa kalkmış olduğu halde tekrar halka hitap etti. Hutbesinde şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve haysiyetiniz de aynı şekilde saygındır, dokunulmazdır. Arafat'ta Necitliler gelip hac hakkında sorular sorduklarında Allah Resulü bir şahsa şöyle ilan ettirdi: Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur. Resulullah konuştukça bir şahıs da yüksek sesle bunları insanlara aynen aktararak duyuruyordu. Bazı kaynaklara göre Hazreti Peygamber'in emriyle hutbesini aktaran bu şahıs Rebia bin Ümeyye bin Halef'ti. Bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine vardı. Devesi Kasva'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü, Arafat akşamı vakfe yerinde şöyle dua etti: Allah'ım, senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi, ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım, kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Vakfe esnasında şöyle buyurdu: Burası Arafat'tır. Burası vakfe yapılacak yerdir. Arafat bölgesinin tamamı vakfe yeridir. Sonra güneş batıp da tamamen kaybolduğunda oradan ayrılmak için hareket etti. Üsame bin Zeyd'i devesinin arkasına aldı. Müzdelife'ye doğru hareket ettiği zaman Resulullah normal bir şekilde ilerliyor, fakat müsait olan geniş meydanlarda ise

0: hafifçe hızlanıyordu. Bir ara peygamber arka tarafında develeri hızlı sürmek için şiddetli bağırma çağırma ve develeri dövme sesleri işitti. Bunun üzerine peygamberimiz onlara kamçısıyla işaret etti ve "Ey insanlar, sakin olun. Çünkü iyilik acelecilikle sağlanmaz." buyurdu. Kasvanın yularını o kadar kasmıştı ki neredeyse başı semerinin altındaki deriye çarpıyordu. Kum tepelerine geldikçe hayvanın dizginini çekiyor, düze çıkıncaya kadar biraz gevşetiyordu. Nihayet Müzdelife'ye vardı ve orada akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. On Zilhicce Cumartesi. Peygamber Efendimiz sabahleyin namazını kıldı. Sonra kasvaya binerek Meş'ari Haram'a, Kuzah denilen yere geldi. Orada vakfe yaptı ve şöyle buyurdu: "Burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın, Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir." Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ve ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Resulullah Akabe sabahı devesinin üzerindeyken İbn Abbas'a seslenerek "Benim için çakıl taşları topla." buyurdu. Bunun üzerine İbn Abbas onun için parmaklarıyla fırlatılacak büyüklükte 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek şöyle buyurdu: "Bunlar gibi küçük taşlar atın." Sonra sözlerine şunları ekledi: "Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırılığa kaçtıkları için helak oldular." Fil ordusunun helak edildiği yer olan Müzdelife ile Mina arasındaki Muhassir Vadisi'nden geçerken devesini kamçıladı ve buradan hızlıca geçti. Fadıl bin Abbas'ı devesinin arkasına aldı. Şeytan taşlama yerine gelerek taş attı. Sonra büyük cemreye çıkan orta yolu tuttu. Nihayet ağacın yanındaki cemreye vardı. Oraya vadinin içinden 7 ufak taş attı. Her birini atarken tekbir getiriyordu. Peygamber Efendimizin çok sevdiği Üsame ile müezzini Bilal de beraberindeydi. Onlardan biri Hazreti Peygamber'in devesinin yollarını tutuyor, diğeri ise elbisesini kaldırarak onu sıcaktan koruyordu. Böylece Allah Resulü Cemre-i Akabe'de taşları attı. Bayramın ilk günü cemreler arasında durdu, sonra orada bulunanlara hitap etti. Hazreti Peygamber Mina'da belli bir düzen içinde halkı yerlerine yerleştirdi. Kıble cihetinin sağına işaret ederek, "Muhacirler burada konaklasın." Kıble cihetinin soluna işaret ederek, "Ensar da burada konaklasın. Diğer insanlar da onların çevresine yerleşsinler." buyurdu. Bilahare kurban yerine gelerek develerini kendi eliyle boğazladı. Sonra bıçağı Hazreti Ali'ye verdi. Geri kalan develeri de o boğazladı. Ve Hazreti Ali'yi kurbanına ortak etti. Sonra her deveden bir parça alınmasını emir buyurdu. Bunlar bir çömleğe konarak pişirildi. İkisi de develerin etinden yiyip çorbasından içtiler. Allah Resulü Kurban Bayramı'nın ilk günü Mina'da eşleri adına da sığır kurban etmişti. Kurban kesme işini tamamlayınca başını tıraş ettirdi. Sonra ashabına yine bir hutbe irad etti. Bu hutbesinde, "Haçtaki görevlerinizi beni izleyerek öğrenin. Çünkü bilmiyorum, belki de bu hacımdan sonra bir daha hac edemem." diyerek adeta onlarla vedalaştı. "İşte burası kurban kesme yeridir. Mina'nın tamamı kurban kesme yeridir." buyurdu. Hutbesini yine Rebia bin Ümeyye yüksek sesle tekrarlayarak insanlara duyurmaktaydı. Hasam kabilesinden genç bir kadın Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kulları üzerine hacı farz kılması, babamın çok yaşlandığı ve binek üzerinde oturamaz hale geldiği bir zamanla rastladı. Onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah, "Evet." buyurdu. Ondan sonra Resulullah oradan ayrılarak Beyt-i Şerif'e gitti. Peygamber, Beyt-i Şerif'i ve Safa ile Merve arasını devesi üzerinde tavaf ve sa'y etti. Bu şekilde yüksekte bulunması, her tarafı dolduran halkın kendini görmesi ve soru sorabilmesi içindi. Hatta Hacerül Esved'i de deve üzerinde tekbir getirerek elindeki mihçen denilen değnekle selamladı. Arkasından Zemzem sakiliği yapan Abdülmuttalib oğullarına gitti ve onlara "Abdülmuttalib oğulları, su çekin. Şayet insanların hacılara su dağıtma görevi konusunda sizi üsteleyeceklerinden endişe etmeseydim, ben de sizinle birlikte su çekerdim." buyurdu. Onlar da kendisine bir kova su takdim ettiler. Resulullah bu sudan içti. Tekrar Mina'ya döndü ve öğle namazını Mina'da kıldı. ...11 Zilhicce Pazar. Hazreti Peygamber ertesi gün şeytan taşlamak üzere cemrelere gitti. Mescid-i Hayf tarafındaki ilk cemreden başladı. Her biri için tekbir getirerek tek tek 7 taş attı. Oradan önündeki cemreye geçip ilerledi. Kıbleye yönelerek ellerini kaldırıp uzun uzun dua etti. Sonra orta cemreye geldi ve aynı şekilde ona da taş attı. Vadinin sol tarafına doğru biraz ilerledi ve tekrar durup kıbleye yönelerek ellerini kaldırdı ve yine evvelki gibi uzunca bir dua yaptı. Oradan üçüncü cemre olan Akabe cemresine geldi. Beyti soluna, Mina'yı sağına alarak aynı şekilde 7 taş daha attı. Mina gecelerinde hacılara su dağıtmak için izin isteyen amcası Hazreti Abbas'ın Mekke'de kalmasına, develerinin yanında bulunmaları için de çobanların Mina dışında gecelemelerine ve görevleri sebebiyle onların şeytanı bayramın birinci ve üçüncü günleri taşlamalarına izin verdi. Resulullah'a Mina günlerinde yanlışlıkla yapılan bazı şeyler sorulduğunda zararı yok diyordu. Adamın biri kurban kesmeden tıraş oldum dedi. Resulullah ona zararı yok buyurdu. Başka biri de akşamdan sonra cemreyi taşladım diye sordu. O da zararı yok buyurdu. Sonra bir adam gelip ey Allah'ın Resulü, ben tıraş olmadan hac tavafı yaptım deyince Resulullah, tıraş ol veya saçını kısalt, zararı yoktur buyurdu. Başka bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, şeytan taşlamadan önce kurban kestim dedi. Resulullah, şeytan taşla, zararı yok buyurdu. 12 Zilhicce Pazartesi. Hazreti Peygamber, hac görevlerini ilk iki güne sıkıştırarak acele etmeyip, 3 günlük teşrik tekbirleri günlerine tehir etti ve kalan cemrelerin taşlanmasını da tamamladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dayken Kurban Bayramı'nın 3. günü şöyle buyurdu. Biz yarın inşallah Kinane oğulları semtine ineceğiz. Bir zamanlar orada Kureyş ile Kinane oğulları küfür üzerine anlaşmışlardı. Zühri der ki bu anlaşma Kinane oğullarının Kureyş ile Haşim oğulları hakkında onlarla evlenmemek, onlarla alışveriş yapmamak ve onları barındırmamak üzere yaptıkları anlaşmadır. 13 Zilhicce Salı. Salı günü öğleden sonra Muhassab, Ebtah, Kinane oğulları semtine geldi ve Ebu Rafi'nin çadırı oraya kurduğunu görüp inip orada konakladı. Aslında Allah Resulü ona burada çadır kurmasını emretmemişti. Fakat Allah'tan bir tevafuk sonucunda böyle oldu. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını orada kıldı ve bir müddet uyudu. Gece bineğiyle Mekke'ye gitti ve tavafını yaptı. İnsanlar hem umre hem de hac yaparak evlerine dönüyorlar. Oysa ben sadece hac edebildim diyerek üzüntüsünü dile getiren Hazreti Ayşe'nin kardeşi Abdurrahman'la birlikte Tenim'e gidip ihrama girmek suretiyle yarım kalan umresini tamamlamasını sağladı. 14 Zilhicce Çarşamba. Resulullah sahabileri için hareket duyurusunu yaptı. Ashabıyla birlikte sabah namazından evvel gelip beyti tavaf etti, sonra da Medine'ye yöneldi. Medine'ye dönüşte Kuda denilen aşağı vadi yolundan çıktı. 15 ila 21 Zilhicce Perşembe Çarşamba. Allah Resulü hac vazifesini tamamladıktan sonra bir hafta sürecek olan dönüş yolunda da aynı güzergahı takip etti. Kaynaklar dönüş yolculuğuyla ilgili detayları vermemekte, sadece Medine'ye varışı ve girişi anlatmakla yetinmektedir. Buna göre Mekke'den dönüşünde adeti olduğu üzere Allah Resulü Zülhuleyfe'de kaldı ve geceyi orada geçirdi. 22 Zilhicce Perşembe. Sabah olunca Muaris yolundan Medine'ye her zamanki gibi tekbir getirerek hamd ve sena ile dualar ederek girdi. Mescide varınca devesini mescidinin önünde çöktürdü. Önce mescide girip orada 2 rekat namaz kıldı, sonra da evine girdi. rahmet elçisinin Arafat hutbesinde belki de bu hacımdan sonra bir daha hac edemem buyurması ve 2-3 ay sonra vefat etmesi sebebiyle tarihe veda hacı olarak geçen bu mukaddes yolculuğu böylece sona erdi. O bu hacıyla kendisine inen vahyi tebliğ etti, emaneti yerine getirdi ve ashabına her zamanki gibi içten davrandı. 100.000 kişilik ashabı da buna şahitti. Arafat'ta inen şu ayeti kerime de bunu teyit etti. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Ve Allah Resulü bu ilk ve son hacından birkaç ay sonra dünyaya veda etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı iken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçiren Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. O, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdu.

Her doğan fıtrat üzere doğar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Rabbimizin yeryüzünde bir halife var edeceğim sözüyle başlamıştır insanın hayat serüveni. Ardından Yüce Allah insanı en güzel surette yaratmış ve kendisini sabah akşam tesbih eden günahtan masum meleklerine onun önünde saygıyla eğilmelerini emretmiştir. Zira onu değerli kılmış ve yarattıklarının pek çoğundan üstün tutmuştur. Yerde ve gökte ne varsa onun hizmetine sunmuş, ona dilediği her şeyi vermiştir. Böylesine değerli ve böylesine mükemmel yaratılmıştır insan. Ve bu yaratılışın tek bir amacı vardır. Yalnızca bir olan Allah'ı ilah kabul etmek ve onun razı olacağı bir hayat sürmek. Bunun için kendisine gereken tüm imkanlar verilmiş ve her insan kamil sıfatlarla donatılıp yeryüzünün halifesi olmaya layık bir insan olma potansiyeliyle dünyaya gönderilmiştir. Yaratılış belli yeteneklere ve yatkınlığa sahip olma anlamına gelen fıtrat, insanın yaratılışındaki bu özü ifade eder. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar diyen Resulullah, ırkı, soyu, cinsiyeti ne olursa olsun, her insanın bu mükemmel yaratılışla, Allah'a inanma potansiyeliyle dünyaya geldiğini anlatmaktadır. Herkesin ancak kazandığının karşılığını alacağını ve hiç kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceğini ısrarla vurgulayan, İslam inancına göre her çocuk tertemiz ve günahsız olarak doğar. Çevreden gelen herhangi bir etkiye maruz kalmadan önce tertemiz bir yaratılışla dünyaya gelen insan, bu halini koruyabildiği sürece kendiliğinden iyiye yönelir. Zira onu türlü kabiliyetlerle donatan Yüce Allah, kendisine iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme yeteneği vermiş ve onu iyiye eğilimli kılmıştır. Bu yüzdendir ki Resulullah, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu soran Vabısa bin Mabed adlı sahabiye, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir sözleriyle cevap vermiştir. Yine kendisine aksi bir yönlendirme bulunmadığı takdirde insan tevhide yakındır. Rabbini bir olarak bilmeye ve ona inanmaya hazırdır. Zira ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde tüm ruhlarla birlikte evet Rabbimizsin diyerek bu yüce yaratıcının ilahlığına şahitlik etmiştir. Dünya hayatında da asıl sahibi olan bu yüce varlığı aramakta ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere gönlü ancak onu anmakla huzur bulmaktadır. Tevhide aykırı olan hiçbir inanç ve yaşantı insanın fıtratına aykırı olduğundan kişiyi tatmin etmez. Tıpkı Hazreti İbrahim'i tatmin etmediği gibi. Nitekim bir zamanlar putlara tapan kavminin inançlarını ve yaşantısını benimsemeyen Hazreti İbrahim, kendine bile faydası olmayan putlardan yüz çevirmiş ve bir arayış içerisine girmişti. Özünde var olan inanma ihtiyacını karşılayabilecek gerçek bir ilah olması gerektiğine kanaat getirdi. Yaşadığı toplumda gök cisimlerinin insan hayatında etkin rolü olduğu inancı hakimdi. Buradan çıktı yola ve bir yıldız gördü. Rabbi olabilir mi diye düşündü. Onun kaybolduğunu görünce aya çevirdi yüzünü. Belki de

E buydu asıl Rabbi. Ama hayır, o da batıyordu gün doğunca. Peki ya güneş? Düşündüklerinin hepsinden daha büyüktü. Rabbi olmaya daha layık göründü gözüne. Fakat gün bitince onun da hükmü sona erdi. Bunların hiçbiri Rabbi olamazdı Hazreti İbrahim'in. Bütün bunları yaratan, her daim yarattıklarıyla beraber olan, bütün varlığın hakimi olmalıydı Rabbi. Böylece batıl inançlardan sıyrılıp Hakk'a yöneldi. Rabbi de onu doğru yola iletti ve kendisini diğer insanlara peygamber olarak gönderdi. Dinimizde tertemiz ve Hakk'a meyyal olan bu fıtratın korunması üzerinde önemli durulmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler buyurmuş. Hazreti Peygamber de pek çok hadisinde fıtrattan gelen fiziksel özellikleri de olduğu gibi korumanın gereğine işaret etmiştir. Dinimizin vaaz ettiği tüm emir ve yasaklar da insan fıtratına uygun bir yapı arz etmektedir. Ne var ki insan belirli bir çevrede dünyaya gelir. Hali, hareketleri, inancı ve yaşantısı çevresinin etkisiyle şekillenir. Hadisin devamında sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar sözüyle çocuğun her şeyden önce içinde bulunduğu ailenin inancıyla yetişeceğini bildiren sevgili peygamberimiz, onun bu işlenmemiş, saf haliyle her türlü yönlendirmeye açık olduğuna da dikkatleri çekmiştir. Allah'a inanma ve onun rızasına göre yaşama kabiliyetiyle yaratılan insanın bu potansiyeli açığa çıkarması ve kendini bu yönde geliştirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Yüce Allah dini bu nedenle var etmiş, peygamberini ve kitaplarını insanlara bu doğrultuda rehber olarak göndermiştir. Bu sözlerle anne ve babanın çocuğun dini yaşantısındaki etkin rolüne işaret eden Hazreti Peygamber, aynı zamanda din eğitimi ve öğretimi konusunda ebeveyne önemli görevler düştüğünün de altını çizmektedir. İnsanın bu hayattaki sınavı, kendisini en güzel ve değerli surette yaratan Rabbinin kendisine verdiği tertemiz fıtratı koruyarak geliştirmek ve yaratıcısına kamil bir mümin olarak dönmeyi başarabilmektir. Bunun için yine Rahman olan Rabbimize sığınarak ondan yardım istememiz gerektiğini hatırlatan sevgili peygamberimiz yatmadan önce şu duayı yapmayı tavsiye etmiştir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, azabından korkup sevabını umup sırtımı sana dayadım. Senden azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin nebiye inandım. Beni öldürürsen bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerime ile.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ay günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. 5 vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ-ı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu.

0: Yine Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun. İstediğinin aynısı sana da verilsin der. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu: Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
4: Yalan. Bir şairin sözleri bunlar. Cinler musallat oldu sana.
5: Ahmet'in uydurması.
4: O bir şair. Kâhin.
6: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
7: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
8: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
9: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
8: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
8: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
10: Hüsnü Hal.
11: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri, el ayak çekilmiş, sokaklar bomboş, çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi, kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam, gözleri koyu kahverengi, karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı. Dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı. Ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını.

Hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnümasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa, söner alem nefes kalmaz felek manzurun olmazsa, firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül bu yirevan bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek? Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana ağlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
3: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
3: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
3: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
3: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
3: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
3: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
3: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
0: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
0: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
0: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
0: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine üç günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Medine'nin havası güzel olsa da suyu Mekkelilerin hoşlarına gitmemişti. Gıfar kabilesinden bir kişinin Rume adıyla bilinen tatlı su kaynağı vardı. Sahibi bir testi suyu bir ölçek hurma karşılığında satıyordu. Hazreti Peygamber ona "Burayı cennetteki bir pınar karşılığında bana satar mısın?" dedi. Adam "Ey Allah Resulü, benim ve ailemin bundan başka hiçbir geçim kaynağı yok. Bu yüzden burayı satamam." karşılığını verdi. Bu olaydan haberdar olan Hazreti Osman, su kaynağını 35 bin gümüşe satın aldı. Sonra da doğruca Resulullah'a geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah Resulü, ben onu satın alırsam, o suyun karşılığında cennette onun için bir pınar yaptığın gibi benim için de aynı şeyi yapar mısın?" Hazreti Peygamber "Evet" diye cevapladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, "Ben o kuyuyu satın aldım ve Müslümanların istifadesi için bağışladım" dedi.
4: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
5: Sehil bin Sattan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor: "Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür" dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Ebu Şüreyh Huveylid bin Amr el-Huzai'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzab vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyette.

meşruiyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere

muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid, sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Amr bin As radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her iki derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti. "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana

0: verilir. Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. Üçüncü günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: Sümame'yi salıverin. Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin? Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün? Sümame, hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir şeklinde cevap verdi.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Riya, kimi kandırıyoruz? Senemi bin Küheyl şöyle dedi: Cündüb bin Abdullah el-Alaki'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Beğenilmek, takdir edilmek, övülmek, parmakla gösterilen, görünen, bilinen olmak. İnsan olarak hepimizin kalbinin bir köşesinde bu duygular az ya da çok vardır. Kimi gerçekten takdir edilesi davranışlar sergiler, bu yönüyle ön plana çıkmak istemese de bir şekilde yaptıkları kendisini görünür kılar. Buna rağmen tevazu göstermeyi elden bırakmaz. Kimi de aslında adeti olmadığı halde sırf beğenilme duygusunu tatmin etmek için başkalarının gözü önünde takdirle karşılanacak davranışlarda bulunur. İnsanlar nezdinde görünür, bilinir ve konuşulur olduğunu fark ettikçe bundan haz duyar. İnandırıcılığıyla herkesi kendine hayran bıraktığını düşünerek bir kez daha kendisine hayran olur. Gün gelip de gerçek ortaya çıktığında duyacağı pişmanlığı aklının ucuna bile getirmeden etrafını kandırmaya devam eder. O, her ne kadar başkalarını aldattığını zannederek cesaretle rolünü oynamayı sürdürse de aslında en başından beri kendini kandırdığının farkına varamayacak zavallı bir kimsedir. Allah Resulü, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir buyurur. İnsanın içini sinsice kemiren riya hastalığına karşı ikaz eder hepimizi. Başkalarının gözünü boyadığını zannederek kimse kendini kandırmasın ister. Zira er ya da geç, bu dünyada ya da ahirette riyakarın gerçek niyeti, kalplerde olanı hakkıyla bilen Yüce Allah tarafından ortaya çıkarılacaktır. Rızasının gözetilmediği, samimiyetten uzak ve ihlâssızca yapılan hiçbir amel, onun katında kıymet ifade etmeyecektir. Amellerin karşılığının verileceği hesap gününde Allah riyakarlara şöyle seslenecektir: Dünyada kendilerine gösteriş yaptıklarınızın yanına gidin. Bakalım onlardan bir hayır görebilecek misiniz? Kıyamet günü hesaba çekilecek üç kulun tasvirine dair başka bir hadiste Hazreti Peygamber amellerindeki gerçek niyetlerinin ortaya çıkmasıyla riyakarların nasıl hüsrana uğradıklarını daha da somut bir şekilde anlatır. Öncelikle Allah uğrunda şehit olduğunu düşünen bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetler sayılır. O da hepsini hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptığını sorar ona. Şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım der. Ancak onun asıl niyetini bilen Yüce Allah, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Bunun üzerine adam yüzü koyun sürüklenerek cehenneme atılır. İkinci olarak ilim öğrenip öğretmiş ve güzel Kur'an okuyan bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetlere karşılık ne yaptığı sorulur. O da öğrendiği ilmi başkalarına öğrettiğini ve Allah için Kur'an okuduğunu söyler. Fakat Allah kendisine alim desinler, güzel Kur'an okuyor desinler diye bunları yaptığını yüzüne vurur ve o da aynı şekilde cehenneme atılır. Son olarak kendisine Allah'ın her türlü maldan bolca verdiği zengin bir adam huzura getirilir. Bütün bu nimetlere karşılık ne yaptığı sorulunca o, "Malımı sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım," der. Onun maksadını da çok iyi bilen Yüce Allah, yalan söylediğini, kendisine cömert desinler diye böyle yaptığını ve emeline ulaştığını buyurur. O da sürüklenerek cehenneme atılır. İnsanı yaratılmışların en değerlisi kılan, yerde ve gökte ne varsa her şeyi onun hizmetine amade eden, onu yeryüzündeki halifesi ilan eden yaratanın bahşettiği bunca nimete karşılık ondan istediği tek bir şey vardır. Dini Allah'a has kılarak kulluk etmek. Bu konuda en ufak bir ortaklık imasına dahi tahammülü yoktur. Riya olgusuna bu açıdan yaklaşıldığında insanın ne denli bir tehlike içinde olduğunu anlamak zor değildir. Nitekim yaptığı herhangi bir ibadet ya da iyilikte Allah'ın rızası yerine kulların beğenisini kazanma düşüncesinde olan riyakar kişi gizliden gizliye şirke bulaşmaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber namazını başkası görüyor diye güzelleştirerek kılan kimsenin misalinden hareketle riya ve gösterişi gizli şirk olarak niteler. Yüce Allah'ın şirk karşısında kuluna muamelesi ise gayet nettir. Ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Riya imanla asla bağdaşmayan kötü bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Allah ile gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Aksi takdirde münafıklara benzeme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Kur'an-ı Kerim'de münafıklar namaz, zekat ve sadaka gibi ibadetlerini sırf gösteriş olsun diye yaptıkları için ciddi anlamda eleştirilirler. Mallarını samimiyet ve ihlastan uzak, gösteriş maksatlı harcamaları nedeniyle onlar, üzerinde biraz toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kaldığında çıplak kalan bir kayaya benzetilirler. Neredeyse hayatlarının tümü iki yüzlülük ve riya üzerine kurulu olan münafıklara benzememek ve şirk tuzağına düşmemek için yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Zira amelleri sırf Allah rızası için yapmak, kalbi hile ve aldatma duygularından salim kılar. Her durumda ihsan bilinciyle hareket etmeli, Yüce Allah'ın her an bizi gördüğünü ve bizimle beraber olduğunu unutmamalıyız. Riya yaparak kimi kandırıyoruz aslında? Bu soru üzerinde defalarca düşünmeliyiz. Ve kalbi sinsice ele geçiren bu illetten korunmak için sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize sığınmalıyız. Allah'ım, fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve görsün duysunlar diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı hayırlı davranandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Neyi etmişsin buraya çağırmakla?
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kain sözü bu. Cinler musallat olmuş ona.
4: Muhammed'in uydurması işinesi.
3: O bir şair. Kain.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
8: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
8: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.

Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
3: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
3: "Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile."
4: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
5: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
0: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
6: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
7: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
3: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
8: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
7: "Olmaz mı?"
8: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
7: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
9: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
8: "Peki nasıl olacak bu?"
7: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler."
8: "Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
7: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler."
8: "Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm."
7: "Onlardan ayağımda dolanacakları da o deliğe tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan."
3: "Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?"
7: "Elbette, her şeyi."
3: "Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız."
8: "Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat."
3: "Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar."
7: "Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?"
9: "Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar."
7: "Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar."
8: "Hemen bir kalem bulun."
7: "Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşimoğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek.

0: ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
1: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
2: bunu daha önce yapmalıydık.
1: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
2: Evet.
1: Akrabalık yok, saygı yok.
3: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttaliboğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib, Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
4: Ali, Talib, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
5: Peki baba.
4: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
5: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
4: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
3: Müşrikler Ebu Talib mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
6: Yavrum, ağlama ne olur.
7: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
6: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
7: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
6: Kim gelmiş?
7: Zeyd, bize yiyecek getirmiş.
6: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin, yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
7: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
6: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
7: Allah yardımcımız olsun.
6: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
7: İnşallah.
3: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
8: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
3: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
9: Hadi selametle bunu sahiplerine ulaştır.
10: Hakim bin Hizam, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
9: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
10: Seni de onların arasına çıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
11: Ne oluyor burada?
10: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
11: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
10: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
11: Aç adamın yolunu da geçsin.
10: Ebul Bahteri, bu senin işin değil, karışma.
11: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
10: İsyancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildireceksin?
11: Ben bildireceğim. Gösteririm ben sana.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he?
2: Kurallarımızı iyice saymak ne demek?
1: İbret alem olsun.
3: Ne oluyor orada?
4: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağını yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
3: Adamı öldürecekler.
4: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
3: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
5: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
6: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
5: Ben sana destek olurum.
6: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
5: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
6: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma dedi. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebu'l-Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez.

0: onlar için acıklı bir azap vardır. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. İbni Mes'ud'un radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
1: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemez.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna İnayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Bir şahin sözleri bunlar.
4: Kâin sözü bu.
3: Kimler musallat olmuş ona?
4: Muhammed'in uydurmasını
3: işlemesin. O bir şair. Kâin.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
5: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
7: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
5: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
5: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.
10: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis, parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

0: Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Mekke'deki sosyal konumu ve Kabe hakemliği 605. Hazreti Peygamber Mekke sosyal hayatında işini dürüst yapan, düzenli aile hayatına sahip, saygın bir kişi olarak tanınırdı. İnsani ilişkileri çok kuvvetliydi. Ancak şehirde hakim olan putperestlik inancına ve bunun yansımaları olan dini pratiklere mesafeliydi. Kabe ziyaretlerini tevhid inancına göre yapardı. Kendisi gibi başka kişiler de vardı ve bunlara Hanif yani tek tanrıcı denirdi. Onların da hayatlarının merkezinde Kabe vardı. Kabe zaman zaman meydana gelen sel baskınlarıyla zarar görmekteydi. 605 yılında meydana gelen sel baskınları nedeniyle ise yıkılmaya yüz tutmuştu. Üstelik bu yıl bir kadının Kabe hareminde buhurdanlıkta öd ağacı yaktığı sırada sıçrattığı kıvılcım yüzünden Kabe örtüsü ve kapısı da yanmıştı. Tamiri imkansız gözükmekteydi. Yeniden inşa etmek onu yıkmayı gerektirmekteydi. Yıkılması halinde ise Mekkeliler mabetlerini yıktıkları için tanrılarının kendilerine kızacağından korkuyorlardı. İşte böylesine zor bir durumda Mekke'nin ileri gelenleri şehir meclisi olarak nitelenen Darü'n-Nedve'de toplanarak Kabe'nin yıkılıp yeniden aslına uygun bir şekilde inşasına karar verdiler. Kısa sürede inşaatla ilgili hazırlıklara başladılar. Kureyş kabilesinin her birinin inşa edeceği kısımlar kura ile belirlendi. İlk olarak Kabe'nin duvarlarını Hazreti İbrahim'in attığı temellere kadar yıktılar. Daha sonra aynı temel üzerine yeni duvarları örmeye başladılar. Peygamberimiz 35 yaşındayken meydana gelen bu yenileme işinde taş taşımak suretiyle bizzat çalıştı. Duvarlar yükselip işin sonuna yaklaşıldığında İbrahim peygamber tarafından Kabe'nin köşesine tavafın başlangıç noktasını belirtmek amacıyla yerleştirilmiş olduğu kabul edilen siyah taşın yani Hacer-ül Esved'in kim tarafından aynı yere konulacağı konusunda kabileler anlaşmazlığa düştüler. Zira bu kutsal taşı yerine koymak bir üstünlük ve şeref göstergesi olarak algılandı. Her kabile bu şerefi elde etmek istedi. Öyle ki Abdüddar oğulları ve Adi oğulları ellerini kan çanağına batırarak Hacer-ül Esved'in yerine konulması şerefini başkalarına bırakmayacaklarına dair yemin ettiler. Arap geleneğine göre yaptıkları bu yemin şekli anlaşmazlığın kabileler arası bir savaşa dönüşeceği anlamına geliyordu. Bundan endişe edilerek inşaata ara verildi. Bu ara 4-5 gün kadar sürdü. Sonunda Kureyşlilerin en yaşlısı Ebu Ümeyye bin Muire düşündüğü bir çözüm önerisini anlaşmazlığa düşen tarafları Kabe'nin yanına toplayarak açıkladı. Onun teklifine göre ertesi sabah erken vakitte Kabe'nin etrafında ibadet mekanı olarak belirlenmiş Harem-i Şerif bölgesine Beni Şeybe kapısından ilk girecek kimse bu konuda hakem tayin edilecek, o neye karar verirse uygulanacaktı. Orada bulunan herkes bu fikri kabul etti. Ertesi sabah merakla bu kişinin kim olacağını beklemeye başladılar. Kısa bir bekleyişin ardından beklenen yerden Peygamberimiz çıka geldi. Gelen kişinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasına herkes çok memnun oldu. Çünkü o Mekke'de güzel ahlakı, sağlam karakteri ve dürüstlüğüyle herkesin güvenini kazanmış biriydi. Ebu Ümeyye bin Muire'nin fikrini ona anlattılar. Ortaya çıkan anlaşmazlıktan zaten haberdar olan Hazreti Peygamber muhtemelen zihnini meşgul etmiş olan bu sorunun çözümü için Hacer-ül Esved'i kalın bir bez içine koydu. Yerleştirileceği yere kadar bütün kabile reislerine bezin bir ucundan tutturarak taşıttı. Daha sonra taşı kendi elleriyle yerine yerleştirdi. Böylece sorun giderilmiş ve barış sağlanmış oldu. Hazreti Peygamber'in bu çözümünden bütün kabileler memnun oldu. Ancak Kabe'nin tamiri için üzerlerine düşeni tam anlamıyla yapmaya çalışan Mekkeliler, onun Rabbi konusunda cahilce davranmaktan geri durmuyorlardı. Üstelik bir olan Allah'a ibadet edecekleri yerde Kabe'nin içini ve çevresini putlarla doldurmaya devam ediyorlardı. Onlar için Kabe, hac dolayısıyla sadece ekonomik bir gelir kaynağıydı. Oysa yüzyıllardır Kabe bir ibadet merkezi olmuştu. Tevhidin sembolüydü ve Hazreti İbrahim'den bu yana kutsal bir mekandı. Peygamberliğinden önceki ortam. Peygamberimizin 40 yıla tekabül eden peygamberlik öncesi hayatı, hiç şüphesiz öncelikli olarak Hicaz bölgesinin, ikincil olarak da Arap Yarımadası'nın siyasi, iktisadi, dini ve sosyokültürel hayatına ışık tutan verilere sahipti. Siyasi ortam ve şartlar açısından bakıldığında, dünya iki büyük imparatorluk arasında paylaşılmış gibiydi. Bunlar batıda Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu, doğuda ise Sasani İmparatorluğu'ydu. Bu imparatorlukların Arap Yarımadası'na komşu, dört bir yanda da doğrudan veya dolaylı olarak hakim oldukları bölgeler vardı. Kuzey Arabistan'da güneyden göç eden Araplar tarafından kurulan ve her ikisi de Hristiyan olan Gassaniler, Bizans İmparatorluğu'na bağlı olarak bugünkü Şam bölgesinde, Hireliler, Sasani İmparatorluğu'na bağlı olarak bugünkü Irak bölgesinde hüküm sürmekteydiler. Güney Arabistan, Yemen bölgesinde ise 525 yılında başlayan yarım asırlık Habeşliler hakimiyetinden sonra bölgedeki küçük Himyeri krallıklarına Sasaniler hakim durumdaydılar. İki büyük güç Akdeniz'e varan Hint ticaret yolu üzerinde hakimiyet kurma yarışı içerisindeyken, Yarımada'nın Hicaz bölgesinde ise belli bir siyasi sistem ve merkezi bir idare yoktu. Bu bölge başlıca Mekke, Yesrib yani Medine ve Taif şehirlerinden oluşmaktaydı. Hicaz, Kuzey ve Güney Arabistan'ın aksine yabancı istilasına, yani Bizanslılar veya Sasaniler gibi güçlü devletlerin saldırılarına maruz kalmamıştı. Bunda arazinin dağlık ve yolların dar oluşuyla, bölgenin ekonomik yönden iştah kabartacak bir zenginliğe sahip olmaması muhtemelen etkiliydi. Hicaz halkı bu sayede nesiller boyunca hürriyet havasını teneffüs etmiş, nesebine ve diline yabancı unsurlar karışmadan safiyetini koruyabilmişti. Hazreti Peygamber'in yetiştiği dönemde Hicaz bölgesinde siyasi hayatı şekillendiren ve etkileyen bir hususta Arap toplumunun Bedevi yani göçebe ve Hadari yerleşik şeklinde iki farklı yaşam tarzına sahip olmasıydı. Göçebe kabileler tamamıyla bağımsız birer siyasi birlik oluşturmaktaydılar. Basit bir siyasi teşkilat olan bu yapıda otorite, şeyh, reis, emir, rab, seyit gibi isimlerle anılan kabile reislerinde toplanırdı. Kabile reisinin görevi ise hükmetmekten çok hakemlik yapmaktı. Herhangi bir imtiyazı ve yaptırım gücü olmamasına rağmen görev ve sorumlulukları çok ağırdı. Belli başlı sorumlulukları arasında kabile toplantılarının idaresi, diğer kabilelerle olan ilişkilerde kendi kabilesinin temsili, kabile içi ihtilafların halli, savaş ilanı, savaş sırasında kumandanlık, ganimetlerin taksimi, seyahat, göç, zaman ve mekanlarının tespiti, kabile fakirlerine yardım edilmesi, antlaşmaların yapılması, misafirlerin ağırlanması, esirlerin kurtarılması, diyetlerin ödenmesi gibi işler yer almaktaydı. Reislik babadan oğula geçmemekle beraber, reisin evladından biri kabiliyet veya servetiyle öne çıkarsa, reislik onun elinde kalırdı. Bu konuda zaman zaman kabilelerin muhtelif kolları arasında rekabet görülür, çatışmalar eksik olmazdı. 20-25 bin civarındaki nüfusuyla yerleşik bir hayatın hüküm sürdüğü Mekke'de ise çok daha organize olmuş bir yönetim geleneği vardı. Bunda Kureyş kabilesinin atası sayılan ve Hazreti Muhammed'in 5. göbekten dedesi Kusay'ın büyük payı vardı. Çünkü Kusay muhtemelen 440 yılında Kabe'nin kuzeyine, tavafa başlanılan yerin arka tarafına bir meşveret toplantı mekanı inşa ettirmişti. Bu yapı Kureyş ileri gelenlerinin görüş alışverişinde bulunmak için toplandıkları bir konaktı. Kusay daha önce evinde yaptığı meşveret toplantılarını buraya taşıdı. Sonraları Darün Nedve denilmeye başlanan bu mekan esas itibarıyla bir asiller mele meclisiydi. Kureyş kabilesi başta ticaret kervanlarının gönderilmesi ve savaş barış kararları olmak üzere bütün önemli işlerini burada konuşup kararlaştırırdı. Darünnedve'de sadece oy birliğiyle alınan kararlar uygulanırdı. Birlik sağlanamayan konularda kabileler bağımsız hareket ederlerdi. Ceza ve mükafatın yalnızca söz konusu meclis tarafından verildiği bu yapıda, otorite kabul edilen kimselerin sözüne daha çok itibar ediliyorsa da, herkesin söz hakkı bulunuyordu. Büyük oranda Kusay'ın oluşturduğu meşverete dayalı yönetim geleneğinde, siyasi, askeri, mali ve dini bir takım görevler kabileler arasında paylaştırılmıştı. Ancak Kâbe, Mekke şehrinin varlık sebebi olarak görülmesi, halkın geçiminde önemli bir unsur olması ve bölgenin din anlayışıyla kültür yapısını şekillendirmesi nedeniyle söz konusu görevlerin merkezinde yer alıyordu. Çünkü yöneticilik ve hükümet işleri büyük ölçüde bu mabede yapılan hizmetlerin organize edilmesinden ibaretti. Peygamberimizin peygamberlikle görevlendirildiği ilk yıllarda şehirdeki bazı görevlerse şunlardı. Rifade, Mekkelilerden erzak toplayıp fakir hacılara yemek vermek. Bu görev Haşimoğullarının elindeydi. Sikaye, hacıların su ihtiyacını karşılamak. Bu görev de Haşimoğullarının elindeydi ve son olarak Hazreti Peygamber'in amcası Abbas bin Abdülmuttalip tarafından yürütülüyordu. Nedve, Mekke'nin ve Kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü Darünnedve'ye başkanlık etmek. Bu görev Abdüddaroğullarının elindeydi. Hicabe ya da Sidane, Kabe'nin perdedarlığı, bakımı ve anahtarlığının muhafazasını yapmak. Bu görev Abdüddaroğullarından Osman bin Talha'daydı. Liva, Kureyş'in bayrağını taşımak. Bu görev Abdüddaroğullarındaydı. Ukab, kartal veya kara kuş manasına gelen Ukab, Kureyş'in sancağıydı. Savaş sırasında ortaya çıkarılan bu sancağın ordu komutanınca taşınması. Bu görevi Ümeyye oğulları yürütüyordu. Eşnak, diyetleri ödemek ve zararları tespit etmek. Teymoğullarının elinde olan bu görevi Ebu Bekir yerine getiriyordu. Kubbe, savaş zamanında bir çadır kurmak ve orduyu teçhiz için getirilen savaş malzemelerini, paraları burada toplamak. Mahzumoğullarından Halid bin Velid bu görevi yürütüyordu. Eynne, savaşta Kureyş ordusundaki süvari birliklerine kumandanlık yapmak. Mahzumoğullarından Halid bin Velid bu görevi yürütüyordu. Sifaret, Kureyş'i yabancılar nezdinde temsil etmek. Adi kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer bin El-Hattab yürütüyordu. Eysar, bir işe başlamadan önce ezlam adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cumahtan Safvan bin Ümeyye bu işe bakıyordu. Meşura veya meşveret, Kureyş kabile reislerinin bir işe karar vermeden önce bu işe bakan kimseyle istişare etmeleridir. Esedoğullarından Yezid bin Zem'a bu görevi yürütüyordu. Hükümet veya emvali muhaccere, putlara sunulmuş olan malları saklamak. Sehmoğullarından Haris bin Kays bu görevi yürütüyordu. Kureyş kabilesinin muhtelif kolları arasında dağıtılan görevlerden bazısı çok önemli olmasa da, tüm Kureyş kollarını mutlu etmek, aradaki rekabet ve kıskançlığı engellemek gayesiyle ihdas edilmişlerdi. Bununla birlikte Kureyş içinde gerçekleşen iş bölümünün düzenli bir hizmetin gerçekleşmesi yönünde katkı sağlayacağı ve bölgeye çok sayıda hacı adayını çekeceği de düşünülmüştü. Bütün bunların gösterdiği en önemli durumsa, Peygamberimizin yetiştiği dönemde kabile bürokrasisi ve dini hayatın iç içe oluşuydu. İktisadi ortam ve şartlar açısından bakıldığında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu coğrafyanın büyük bir bölümünün çöllerden oluşması nedeniyle daha çok hayvancılık, el sanatları ve ticaretin hakim olduğu bir ekonomik ortamda yetişti. Nitekim kendisi de çocukluk yıllarında çobanlık, gençlik yıllarında ticaretle meşgul oldu. Bununla beraber o dönemde Arabistan'ın tamamen susuz, bitkisiz ve çöllerle kaplı bir saha olduğu söylenemezdi. Bölgede binlerce yıldır ziraat yapılan ve bol ürün elde edilen araziler vardı. Tarıma elverişli mümbit topraklarda yaşayan bazı Arap kabileleri köy ve şehirler kurarak yerleşik bir hayata geçmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yetiştiği dönemde başlıca şehirleşmiş yerler Mekke, Taif, Yesrib, Yenbu, Cüreş, San'a, Aden, Hicr, Suhar, Feyt, Deba, Dûmetül Cendel, Hayber, Fedek, Teyma, Vadil Kura, Eyle ve Makna idi.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. "Vaktinde kılınan namazdır." buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. "Anaya ve babaya iyilik etmek." dedi. "Sonra hangisi?" deyince "Allah yolunda cihattır." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez." Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahit tammeti

0: min şerri ma halaka. Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.
1: Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine, "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Evet," cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Ebu Bekir es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayeti

size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edilmiştir.

0: koymuştur. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugaffer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır Mukavkısı'nın hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darbı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz'in harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Kimler musallat olmuş ona?
4: Muhammed'in uydurması iş.
3: O bir şair. Kâin.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
8: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
8: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam üç kere Bismillahillezî

La yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huves semiul alim. İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş, humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

İbni Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı peşmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Dört asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
1: İslam tarihi az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunacağımız programımızın bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in hayatı, kişiliği ve faaliyetleriyle ilgili bölümlere geçmeden önce onun içinde doğduğu, yetiştiği, kendisine peygamberlik görevinin verildiği ve İslam'ı tebliğ ettiği ortamın coğrafi, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini yapısı hakkında bilgiler sunmak istiyoruz. Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderildiği Arap Yarımadası, özellikle Hicaz bölgesi, Hazreti Peygamber'in doğduğu, yaşadığı ve vefat ettiği yer olması sebebiyle İslam tarihi açısından çok önemlidir. Hicaz bölgesi, Şam'dan Necran'a kadar uzanan vadilerden meydana gelir. Bölge, batısında yer alan Tihame ile doğusundaki Necid'i birbirinden ayırdığı için Hicaz adını almıştır. Fakat genelde Hicaz denilince Tihame'yi de içine alan geniş bölge kastedilir. Mekke, Medine ve Taif Hicaz'ın önemli şehirleridir. İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda belli bir siyasi sistemin varlığı bilinmemektedir. Yarımada'nın belli bölgelerinde hüküm süren yönetimler olmakla birlikte bölgenin tamamını hakimiyeti altında tutan merkezi bir idare mevcut olmamıştır. Peygamber Efendimizin doğumundan birkaç ay önce meydana gelen ve fil vakası olarak bilinen önemli hadiseye bu vesileyle işaret etmemiz yerinde olacaktır. Yemen Kralı Ebrehe, Sana'da meşhur Kulleis tapınağını yaptırmış ve bütün Arapların burayı ziyaret etmesini istemektedir. İnsanların Kabe'ye olan bu yoğun ilgisini hazmedemeyen Ebrehe, fillerle donattığı ordusuyla Kabe'yi yıkıp yok etmek üzere yola çıktı. Mekke'ye yaklaştığında El Muammes denilen yerde karargah kurdu. Ebrehe ile Kureyşliler arasındaki görüşmeler işte burada yapıldı. Ebrehe'nin süvarileri Mekke'ye kadar sokularak Kureyş'in ve diğer kabilelerin mallarını yağmalamış, bu arada Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in de 200 kadar devesine el koymuşlardı. Kureyş, Üzeyl, Kinane ve diğer bazı kabileler birleşerek Ebrehe'ye karşı savaşmayı düşünseler de başa çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler. Bu arada Ebrehe, Abdülmuttalip'le görüşmek istediğini bildirdi. Abdülmuttalip, Ebrehe'ye gelerek el konulan develerini istedi. Ebrehe, onun bu tutumunu hayretle karşıladı. Çünkü o, Abdülmuttalip'in Kabe'yi yıkmaması için kendisinden ricada bulunacağını düşünüyordu. Fakat Abdülmuttalip, kendisinin develerin sahibi olduğunu, Kabe'nin de koruyacak bir sahibi bulunduğunu söyledikten sonra doğruca Kabe'ye giderek dua etmeye başladı. Kabe'yi tahrip etmekten vazgeçmesi için yapılan bütün teklifleri reddeden Ebrehe ordusuna hücum emri verdi. Ancak ordunun önünde bulunan büyük fil yerinden kımıldamadı. Ordunun büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi akın akın gelen ve başlarına taş yağdıran ebabil kuşları tarafından imha edildi. Canını zor kurtaran Ebrehe yaralı olarak Yemen'e döndü ve kısa süre sonra da öldü. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihi için Arap Yarımadası'nın en önemli bölgesi hiç şüphesiz Hicaz'dır. Zira İslam dini bu bölgenin önemli şehirlerinden Mekke'de doğmuş, Medine'de gelişip yayılmıştır. Bölgenin bir diğer önemli şehri de Taif'tir. Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak gönderilmeden önce de Mekke dini ve ticari bir merkezdi. Burada bulunan Kabe dini bir merkez olma hüviyetini Hazreti İbrahim zamanından itibaren İslam'ın doğuşuna dek korumuştur. Buna ek olarak Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'ne ulaşan ticaret yolu Mekke ve Medine'den geçerek Akdeniz limanlarına bağlanmaktaydı. Ayrıca Mekke çevresinde yılın belli zamanlarında panayırlar kuruluyordu. Kabe'nin dini bir merkez oluşu ve Hicaz'ın Yemen-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunması bölgenin önemini daha da arttırıyordu. Tarih boyunca çeşitli devletlerin Hicaz'a hakim olma çabaları çok defa sonuçsuz kalmış, Hicaz, Kuzey ve Güney Arabistan'ın aksine Bizanslılar veya Sasaniler gibi güçlü devletlerin işgal maksatlı saldırılarına maruz kalmamıştır.

bunda arazinin dağlık, yollarının dar ve bölgeye asker sevkinin güç olucunun etkisi vardır. Bunun yanında Hicaz, ekonomik yönden yabancıların iştahını kabartacak bir zenginliğe sahip değildi. Herhangi bir işgalci devletin elde edeceği ganimet ve vergi geliri, orduya yapılacak masrafı bile karşılamayabilirdi. Bütün bu sebeplerle Hicaz halkı nesiller boyunca hürriyet havasını teneffüs etmiş, nesebine ve diline yabancı unsurlar karıştırmadan safiyetini koruyabilmiştir. Bölgenin en önemli şehri olan Mekke'nin İslam tarihinde ve Müslümanlar nazarında çok önemli bir yeri vardır. Hazreti Peygamber burada doğmuş, büyümüş, evlenmiş, kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de 13 yılını burada geçirmiştir. Kabe, Mescid-i Haram, Safa ve Merve adlı kutsal ve meşhur mekanlar burada bulunur. Haccın edasının gerçekleştirildiği Arafat, Müzdelife ve Mina Mekke çevresindedir. Müslümanlar namazlarını Kabe'ye yönelerek kılarlar. İslam'ın 5 şartından biri olan hac bizzat Mekke'ye gitmek suretiyle yerine getirilebilir. Mekke'yi ilk olarak mesken edinenlerin Amalika olduğu söylenir. Daha sonra buraya Güney Arabistan kökenli Cürhüm kabilesi yerleşmiştir. Cürhümlüler zamanında İbrahim peygamber, hanımı Hacer ve oğlu İsmail ile birlikte Mekke vadisine gelerek Kabe'yi inşa etmiştir. Hazreti İsmail burada büyümüş ve Cürhümlülerden bir kızla evlenmiştir. Aslen İbrani olan Hazreti İsmail, Yemen asıllı Cürhümlülerden Arapça öğrenmiştir. Hazreti İbrahim zamanında hac ibadeti farz kılınmış ve Mekke güvenli belde olma özelliğini muhafaza etmiştir. Hazreti İsmail vefatına kadar Kabe'nin idaresini bizzat kendisi yürütmüş, ondan sonra oğlu Nabit bu görevi üstlenmiştir. Nabit'ten sonra Kabe'nin idaresini ele geçiren Cürhümlüler aynı zamanda Mekke'ye de hakim olmuş. Bu arada Hazreti İsmail'in torunları herhangi bir çekişme içine girmeksizin Cürhümlülerle birlikte yaşamaya devam etmişlerdir. İslam'ın doğduğu sırada Mekke'nin idaresiyle ilgili Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek vermek anlamına gelen rifade, hacıların su ihtiyacının karşılanması anlamına gelen sikaye, Mekke'nin ve Kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü Darun Nedve'deki başkanlık görevi anlamına gelen Nedve gibi 12 kadar benzeri görev göze çarpmaktadır. İslam'ın doğuşundan kısa bir süre önce Mekke'de Bizans İmparatorluğu'na bağlı bir krallık kurma teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bizans İmparatoru Justinian, Kureyş'in Esed kolundan olan ve Hristiyanlığı kabul eden Osman bin Hüveyris'e bir taç vermiş, ayrıca eline kendisini Mekke kralı tayin ettiğini içeren bir de mektup vermişti. İmparator mektupta Mekkelilerden Osman bin Hüveyris'i kral olarak tanımalarını ve kendisine vergi vermelerini istemişti. Justinian'ın mektubu bu tacıyla Mekke'ye gelen Osman bin Hüveyris, Kureyş kabilesini toplayarak durumu onlara iletmişti. Ancak ona bizzat kendi ailesinin ileri gelenleri, Mekke'nin özgürlüğe alışmış halkının bir kral tarafından idare edilmesine asla razı olmayacaklarını söyleyerek karşı çıkmış, dolayısıyla da İmparator Justinian'ın isteğini reddetmişlerdi. Mekke'nin ve Kureyş kabilesinin siyasi tarihinde önemli yer tutan ve Hazreti Peygamber'in 20 yaşlarındayken meydana gelen Ficar savaşlarıyla Hilfül Füdul anlaşmasını Hazreti Peygamber'in gençliğini işlerken ele alacağımız için burada bu iki konu üzerinde durmayacağız.

Bu vesileyle bu dönemde Arap Yarımadası'nda Arapların dışındaki milletlerden insanların da yaşadığını ifade etmeliyiz. Bahreyn ve Umman başta olmak üzere Yarımada'nın İran'a yakın olan doğu kesimleriyle Yemen'de Arapların yanı sıra İranlılar bulunuyordu. Öte yandan Arap Yarımadası'nın bütününde olduğu gibi Hicaz bölgesinde de Arap olmayan topluluklar mevcuttu. Örneğin Medine, Hayber, Vadili Kur'a ve Fedek'te oturan Yahudiler vardı. Arap Yarımadası'nın çeşitli yerlerinde sayıları az da olsa Habeşliler, Rumlar ve Mezopotamyalılar bulunmaktaydı. Kendileri birer köle olan Bilal-i Habeşi, Suheyb er-Rumi ve Ninovalı Addaz, Mekke'de yaşayan yabancılardan birkaçıdır. Değerli dinleyicilerimiz, o dönemde Araplarda Bedevi ve Hadari olmak üzere başlıca iki çeşit hayat tarzı mevcuttu. Çöl ve vahalarda deve ve diğer hayvanlarıyla birlikte konar göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara Bedevi, köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat sürdürenlere de Hadari denir. Bedeviler geçimlerini hayvancılık, avcılık, ticaret ve baskın gibi yollarla temin ederlerdi. Tarım, el işleri ve sanatlarıyla denizcilikten hoşlanmazlar, bunları hakir görürlerdi. Temel besin maddeleri hurma, et, süt ve süt ürünleridir. Bunun yanında zaruri ihtiyaçlarını temin için köylere ve kervanlara baskın düzenlerlerdi. Ticaret de yaparlar, ihtiyaç duydukları malzemeleri şehirlerden değiştirme usulüyle temin ederlerdi. Bazı bedeviler gelir elde etmek için ticaret kervanlarına deve temin eder, ayrıca uzun yolculuklarında ticaret kervanlarına kılavuzluk ve muhafızlık yaparlardı. Bedeviler Arap dilini en temiz ve doğru şekilde kullanırlardı. Onun için şehirliler çocuklarını doğru Arapça öğrenmeleri için çöle onların yanına gönderirlerdi. Yerleşik hayat yaşayanlar yani Hadarilerse köy, kasaba ve şehirlerde kendilerine mahsus mahallelerde otururlardı. Taif ve Medine gibi ziraate elverişli yerlerde oturan Hadariler geçimlerini genellikle tarımla, Mekke gibi ziraate elverişli olmayan merkezlerde yaşayanlarsa geçimlerini ticaretle temin ederlerdi. Hayat şartlarının ve geçim kaynaklarının farklı olmasına rağmen gerek Bedevilerde ve gerekse Hadarilerde sosyal yapının bir tek temeli vardır. O da birbirleriyle olan sıkı bağları, gelenekleri ve ahlaki değerleriyle kabileleridir. Kabile, aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu ve fertlerin birbirine kan, nesep yoluyla bağlandıkları topluluktur. Nesep, asabiyetin temelini teşkil ettiği için ister Bedevi, ister Hadari olsun, her Arap nesebini korumaya özen gösterir ve ecdadının adını ezbere bilirdi. Bu sebeple de nesep ilmi hayli gelişmişti. O dönemin kültürüne göre kabile daha çok erkek soyundan gelen akrabalık bağına dayanır. Kabile içindeki sıkı dayanışmaya rağmen kabileler dışarıya tamamen kapalı değildir. Kabile başkanı eşit hak sahipleri arasından kabile toplantısında seçilirdi. Başkan adayında yaş, cömertlik, kahramanlık, sabır, hilim, tevazu ve etkili konuşma kabiliyeti gibi hasletler aranırdı. Başkanlığın verasetle intikali durumunda makam babadan büyük oğula geçerdi. Bazen başkanın vefatından önce yerine geçecek kimseyi tayin ettiği de olurdu. Başkan seçiminde anlaşmazlık meydana gelirse kahinlere müracaat edilerek kura'ya başvurulduğu da oluyor. Bu durumda da kura kime çıkarsa o başkan olurdu. Kabile başkanının görevi emretmekten çok hakemlik yapmaktı. Kimseye görev yükleyemez, ceza veremezdi. Başkan kabile toplantılarını idare eder, diğer kabilelerle ilişkilerde kabilesini temsil eder, kabile üyeleri

0: arasında ortaya çıkan ihtilafları çözerdi. O, örfe göre hüküm verirdi. Çünkü örf, Arap Yarımadası halkının kanunuydu. Örf ve adete karşı gelmekse çirkin bir davranış olarak telakki edilirdi. Değerli dinleyicilerimiz, işte Hazreti Peygamber böyle bir dünyaya ve böyle bir ortama peygamber olarak gönderilmişti. Ancak Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderildiği toplumla ilgili sunacağımız bilgi bundan ibaret değildir. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam tarihi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Akşam olur, karanlık çöker, evlerin ışıkları yanmaya başlar. Kiminde sıcacık bir çorba kaynar, kiminde neşeyle çocuklar oynar, kiminde de yalnız oturur insanlar. Yine öyle sıradan akşamlardan biri. El ayak çekilmiş, sokaklar bomboş. Çocuklar uyumuş, bir tek yalnızlar uyanık. Kim bekçilik edecek geceyi? Kim ağırlayacak ve uğurlayacak geceyi? Tabii ki yalnızlar. İşte o yalnızlardan biri, yaşlı bir adam. Gözleri koyu kahverengi. Karanlığın içine bakıyor. Sanki karanlığın içinden bir gölge de onu seyrediyor. Istırabı ete kemiğe bürünmüş, el ayak olmuş da sarılıyor boğazına. Gençliği gece karanlığına boyanmış da dikiliyor karşısına. Çekip sıyırmaya çalışıyor gövdesinden ruhunu. Yaşlı adamın sesi çıkmıyor. Konuşamıyor, bağıramıyor ve hiçbir yere kaçamıyor. İnsan kendinden nereye kaçabilir ki? Aynadaki aksinden nasıl saklanabilir? Gece ve yalnızlık derin bir kuyuya çeker insanı, dipsiz, sessiz ve soğuk. İnsan yalnızlaştıkça kendi sesine sağırlaşır. Yaşlandıkça da bir zamanlar sımsıkı sarıldığı dünyaya yabancılaşır. Yaşlılık zor. Üstüne bir de yalnızlık eklenince, penceresiz duvar gibi kala kalıyor insan, ışıksız ve soğuk. İnsan ömrünün ne kadar hızlı tükendiğini anlayamıyor bile. Yaşlılıkta ve yalnızlıkta tek geçer akçe ise dostluk oluyor. En çok da insan kazanmak gerekiyor. İnsan parayı değil, insanı kazanmalı ve insan insanı değil, parayı harcamalı. Çünkü ne beton bir bina ne de herhangi bir eşya kalkıp kucaklayamıyor insanı, soramıyor halini ve hatırını, saramıyor yaralarını, tutamıyor elinden, örtemiyor üşüyen ayaklarını. Koyu kahverengi gözleri olan yaşlı adam da üşümüş. Evvelden de severmiş geceleri oturmayı, okumayı ve yazmayı, ama böyle üşümezmiş. Ta ki bu kış sevdiğini kaybedene dek. O sevdiği, ruhumun baharı dediği yari ve yarini geçerken koyuverirmiş omuzlarına hırkasını, masasına çayını ve çorbasını. Bir adamın gönlüne bahar bir defa gelir. O çiçek bir kez açar. Solup gittiğinde de ne unutulur,

ne de yeri dolar. Yaşlı adam da bu kış soğuk toprağa koyduğundan beri sevdiğini, artık ondan sonra bir daha hiç ısınamayacağını anlamış. Sabahı ettiği masanın başında titreyen elleriyle defterine şöyle yazmış: ömür çok kısa, bir yaz gecesi yağmış kar gibi insan çabucak eriyip toprağa karışıveriyor. Gençlik ve güzellik ne varsa hepsi geçiyor. Titreyen eller, tutmayan dizler ve görmekte zorlanan gözler kalıyor geriye. Bir de sevdiğiyle doldurduğu kalbi, şükreden dili, yaratılana gösterdiği merhameti ve yaradandan kesmediği ümidi. Ve ümit ediyor ki insan, Rabbi de onu anacak, rahmet ve merhametiyle saracak. Ve yine ümit ediyor ki insan, burada kaybettiği sevdiğine öteki dünyada kavuşacak.''

Hazreti Ayşe anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulü'nü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordum. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Her doğan fıtrat üzere doğar. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Rabbimizin yeryüzünde bir halife var edeceğim sözüyle başlamıştır insanın hayat serüveni. Ardından Yüce Allah insanı en güzel surette yaratmış ve kendisini sabah akşam tesbih eden günahtan masum meleklerine onun önünde saygıyla eğilmelerini emretmiştir. Zira onu değerli kılmış ve yarattıklarının pek çoğundan üstün tutmuştur. Yerde ve gökte ne varsa onun hizmetine sunmuş, ona dilediği her şeyi vermiştir. Böylesine değerli ve böylesine mükemmel yaratılmıştır insan. Ve bu yaratılışın tek bir amacı vardır. Yalnızca bir olan Allah'ı ilah kabul etmek ve onun razı olacağı bir hayat sürmek. Bunun için kendisine gereken tüm imkanlar verilmiş ve her insan kamil sıfatlarla donatılıp yeryüzünün halifesi olmaya layık bir insan olma potansiyeliyle dünyaya gönderilmiştir. Yaratılış belli yeteneklere ve yatkınlığa sahip olma anlamına gelen fıtrat, insanın yaratılışındaki bu özü ifade eder. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar diyen Resulullah, ırkı, soyu, cinsiyeti ne olursa olsun, her insanın bu mükemmel yaratılışla, Allah'a inanma potansiyeliyle dünyaya geldiğini anlatmaktadır. Herkesin ancak kazandığının karşılığını alacağını ve hiç kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceğini ısrarla vurgulayan, İslam inancına göre her çocuk tertemiz ve günahsız olarak doğar. Çevreden gelen herhangi bir etkiye maruz kalmadan önce tertemiz bir yaratılışla dünyaya gelen insan, bu halini koruyabildiği sürece kendiliğinden iyiye yönelir. Zira onu türlü kabiliyetlerle donatan Yüce Allah, kendisine iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilme yeteneği vermiş ve onu iyiye eğilimli kılmıştır. Bu yüzdendir ki Resulullah, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu soran Vâbısa bin Mâbed adlı sahabiye, iyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir sözleriyle cevap vermiştir. Yine kendisine aksi bir yönlendirme bulunmadığı takdirde insan tevhide yakındır. Rabbini bir olarak bilmeye ve ona inanmaya hazırdır. Zira ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde tüm ruhlarla birlikte evet Rabbimizsin diyerek bu yüce yaratıcının ilahlığına şahitlik etmiştir. Dünya hayatında da asıl sahibi olan bu yüce varlığı aramakta ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere gönlü ancak onu anmakla huzur bulmaktadır. Tevhide aykırı olan hiçbir inanç ve yaşantı insanın fıtratına aykırı olduğundan kişiyi tatmin etmez. Tıpkı Hazreti İbrahim'i tatmin etmediği gibi. Nitekim bir zamanlar putlara tapan kavminin inançlarını ve yaşantısını benimsemeyen Hazreti İbrahim, kendine bile faydası olmayan putlardan yüz çevirmiş ve bir arayış içerisine girmişti. Özünde var olan inanma ihtiyacını karşılayabilecek gerçek bir ilah olması gerektiğine kanaat getirdi. Yaşadığı toplumda gök cisimlerinin insan hayatında etkin rolü olduğu inancı hakimdi. Buradan çıktı yola ve bir yıldız gördü. Rabbi olabilir mi diye düşündü. Onun kaybolduğunu görünce aya çevirdi yüzünü. Belki de buydu asıl Rabbi. Ama hayır, o da batıyordu gün doğunca. Peki ya güneş? Düşündüklerinin hepsinden daha büyüktü. Rabbi olmaya daha layık göründü gözüne. Fakat gün bitince onun da hükmü sona erdi. Bunların hiçbiri Rabbi olamazdı Hazreti İbrahim'in. Bütün bunları yaratan, her daim yarattıklarıyla beraber olan, bütün varlığın hakimi olmalıydı Rabbi. Böylece batıl inançlardan sıyrılıp Hakk'a yöneldi. Rabbi de onu doğru yola iletti ve kendisini diğer insanlara peygamber olarak gönderdi. Dinimizde tertemiz ve Hakk'a meyyal olan bu fıtratın korunması üzerinde önemli durulmuştur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hakk'a yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler buyurmuş. Hazreti Peygamber de pek çok hadisinde fıtrattan gelen fiziksel özellikleri de olduğu gibi korumanın gereğine işaret etmiştir.
Dinimizin vaaz ettiği tüm emir ve yasaklar da insan fıtratına uygun bir yapı arz etmektedir. Ne var ki insan belirli bir çevrede dünyaya gelir. Hali, hareketleri, inancı ve yaşantısı çevresinin etkisiyle şekillenir. Hadisin devamında sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar sözüyle çocuğun her şeyden önce içinde bulunduğu ailenin inancıyla yetişeceğini bildiren sevgili peygamberimiz, onun bu işlenmemiş, saf haliyle her türlü yönlendirmeye açık olduğuna da dikkatleri çekmiştir. Allah'a inanma ve onun rızasına göre yaşama kabiliyetiyle yaratılan insanın bu potansiyeli açığa çıkarması ve kendini bu yönde geliştirebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Yüce Allah dini bu nedenle var etmiş, peygamberini ve kitaplarını insanlara bu doğrultuda rehber olarak göndermiştir. Bu sözlerle anne ve babanın çocuğun dini yaşantısındaki etkin rolüne işaret eden Hazreti Peygamber, aynı zamanda din eğitimi ve öğretimi konusunda ebeveyne önemli görevler düştüğünün de altını çizmektedir. İnsanın bu hayattaki sınavı, kendisini en güzel ve değerli surette yaratan Rabbinin kendisine verdiği tertemiz fıtratı koruyarak geliştirmek ve yaratıcısına kamil bir mümin olarak dönmeyi başarabilmektir. Bunun için yine Rahman olan Rabbimize sığınarak ondan yardım istememiz gerektiğini hatırlatan sevgili peygamberimiz, yatmadan önce şu duayı yapmayı tavsiye etmiştir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin nebiye inandım. Beni öldürürsen, bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerime ile.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz.

0: buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayda 3 gün oruç tutacaksan, ayın 13. 14. 15. günlerinde tut" buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır" dedi. Resul-i Ekrem ona, "Öyle deme. Görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır" buyurdu.
1: Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur. "Ya Rabbi bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim, "Rabbim olgunluğumu artır" diye dua eder.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe hatıraları az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Arayıştan Arınışa. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Yol kesme ve yağmacılıkla ünlü Gıfar kabilesinin gözü pek yağmacılarındandı. Cündep bin Cünade idi ismi. Fakat isminden ziyade künyesiyle meşhurdu. Ebu Zer el-Gıfari. Korku nedir bilmezdi. Alacakaranlıkta atının sırtında tek başına deve sürülerinin yolunu keser, alacağını alırdı. Kim bilir kaç kervancının canı yanmıştı onun yüzünden. Hicaz bölgesindeki birçok kabile gibi Gıfar halkı da putlara tapıyordu. Lakin Ebu Zer putlardan nefret ediyor, bir ve tek olan Allah'a inanıyordu. 3 yıldır yalnızca Allah'a ibadet ediyordu. Lakin yine de huzursuzdu. Son zamanlarda duyduğu huzursuzluksa baş edilecek türden değildi. Savaşın yasak olduğu haram aylarda bile baskın ve yağmalarından vazgeçmeyen kabilesinin taşkınlıklarını vicdanına sığdıramıyordu artık. Kabilesini terk etmek için derhal harekete geçti. Annesi ve kardeşi Üneys'le birlikte dayısının yanına gitmesine rağmen orada da huzur bulamadı. Büyük bir arayış içindeydi. O buhranlı günlerde Mekke'de kendisi gibi yalnızca Allah'a inanan ve onun peygamberi olduğunu söyleyen adamın haberi kulağına çalınmıştı. Haberin doğruluğunu araştırmak üzere kardeşi hemen Mekke'ye gitti. Ebu Zer sabırsızlanıyordu. Biraz gecikmekle birlikte sonunda Üneys döndü. Söylediğine göre gerçekten de öyle bir kimse vardı ama aksine halk onun şair, kahin ya da sihirbaz olduğunu düşünüyordu. Halbuki onun sözleri ne bir şairin, ne bir kahinin, ne de bir sihirbazın sözlerine benziyordu. Zira o iyiliği tavsiye ediyor, kötülükten alıkoyuyor ve güzel ahlakı emrediyordu. Ebu Zer kardeşinin anlattıklarından tatmin olmak bir yana daha da meraklanmıştı. Gidip kendi gözleriyle görecekti Mekke'deki elçiyi. Sokaklarda dolaşırken sözlerine güvenebileceği bir insan aradı gözleri. Açıktan tebliğin henüz yapılmadığı o günlerde nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını kestirmek oldukça güçtü. Halinden Müslüman olabileceğini tahmin ettiği bir adama sordu o zatın kim olduğunu. Tahmininde yanılmıştı Ebu Zer. Ne olduğunu anlayamadan Mekkelilerin saldırısına uğradı birden. Gözlerini açıp kendine geldiğinde kanlar içindeydi. Zor şartlarda geçen 30 günün sonunda Ebu Zer Kabe'yi tavaf için gelen Hazreti Peygamber'e ulaştı ve kendisiyle görüşmesinin ardından hemen Müslüman oldu. Allah Resulü Ebu Zer'e kimlerden olduğunu sordu. Yol kesmeleriyle ünlü Gıfar kabilesinden olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi ve "Allah dilediğini hidayete erdirir" dedi. Ebu Zer'in kalbi huzur bulmuştu artık. İçi içine sığmıyordu. Kabe'ye gidip Müslüman olduğunu haykırdı cümle aleme. Bunu sindiremeyen müşrikler bir kez daha saldırdılar Ebu Zer'e. Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip onu zor kurtardı müşriklerin elinden. Hazreti Peygamber'e ilk inananlardan biri olan Ebu Zer, Mekke'de bir müddet kaldıktan sonra İslam'ı tebliğ etmek göreviyle tekrar kavmine döndü. Medine'ye hicrete kadar kavminin yarısını İslam'a kazandırdı. Hicretten sonra da kavminin tamamının Müslüman olmasıyla birlikte Resulullah'ın duasını almalarına vesile oldu. Ebu Zer Medine'ye yerleştikten sonra Peygamber Mescidi'nin hemen yanı başında Suffe'de yaşamaya başladı. Allah Resulü'nün yakınında geçirdiği her anı kâr sayıyordu kendisine. Kimi zaman Resulullah'ın hizmetine koşuyor, kimi zaman devesinin arkasına binip onunla sohbet ediyordu, sorular soruyordu. İlim meclislerinin önde gelen simalarından biriydi. Müslüman olmadan önce tek başına yol kesecek kadar cesaretli, etrafına korku salan sert mizaçlı Ebu Zer, artık peygamber ahlakıyla ahlaklanmış, arınmış, harama el uzatmak bir yana fakir ve düşkünlerin sığınağı olmuş ve sade bir hayat sürmeye karar vermişti. Öyle ki hizmetçisiyle aynı kıyafeti giyecek ve aynı sofrayı paylaşabilecek kadar mütevazı bir insan haline gelmişti. Resulullah'tan aldığı terbiye sayesinde asıl zenginliğin gönül zenginliği olduğunu anlamış, dünyalık her şeyden yüz çevirmeyi tercih etmişti. Bundan böyle o nerede olursa olsun Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olacak, kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yapacak, insanlara güzel ahlaka uygun biçimde davranacak, en zor şartlarda bile iffetli davranacak ve doğruluktan asla taviz vermeyecekti. Peygamber'e gerçek bir dost olmak onun tavsiyelerine uymayı gerektirirdi. Nitekim öyle de oldu. Zühdü ve takvasıyla Resulullah'ın gönlünü kazanan Ebu Zer, onun şu övgüsüne mazhar oldu. Ebu Zer'den daha doğru sözlü ve vefalı olanı ne gökyüzü gölgelendirmiş ne de yeryüzü üzerinde taşımıştır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere'yi mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehidi.

Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, "Şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım," dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım," deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var," diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
1: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi. Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Gülce az sonra.
1: Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter," dediğini işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Mikrofonumuzun başından sıcacık bir merhaba sevgili arkadaşım. İster evde ol, ister ailenle neşeli bir yolculukta. Sesimizin ulaştığı her yere bizi dinleyen bütün güzel yüreklere sevgilerimizi gönderiyoruz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde seninle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Mekke'den yola çıkan ticaret kervanına Peygamber Efendimiz ve amcası Ebu Talip'le birlikte katılmıştık. Günlerce süren yolculuğun ardından Şam'ın güneyindeki Busra'ya ulaşmıştık. Ve orada çok ilginç bir şey fark etmiştik. Kervanın üzerinde küçük ve alçak bir bulut vardı. Kervan ilerledikçe o da ilerliyor, sanki içlerinden birini güneşin yakıcı sıcaklığından korumaya çalışıyordu. Kervan bir ağacın altında mola verdiğinde bulut da ağacın üzerinde durmuştu. Hatırladın mı? İşte şimdi sıra o bulutun peşine düşmekte. Busra'da çok eski bir Hristiyan manastırı vardı. Bu manastır

Manastırda nesilden nesle korunan el yazması kitaplar ve bazı eski eşyalar bulunuyordu. Bu kitaplar öylesine kıymetliydi ki, manastırda görev yapan rahip yaşlandığında onları kendisinden sonra gelecek rahibe teslim ediyor, böylece yıllar boyunca korunmalarını sağlıyordu. Bu eski kitapların birinde ise çok önemli bir bilgi yer alıyordu. Araplara bir peygamber gelecekti. O sırada manastırda görev yapan rahibin adı Bahira'ydı. Bahira, Mekke'den gelen kervanların burada konaklamasına alışkındı. Fakat bu kez kervan daha uzaktayken dikkatini çeken bir şey oldu. Kervanın üzerinde ilerleyen o küçük bulut. Bahira kervanı dikkatle izlemeye başladı. Bulut da kervanla birlikte ilerliyordu. Sonunda kervan bir ağacın altında konakladı. Bulut da gelip ağacın üzerinde durdu. Bahira'nın merakı iyice arttı. Acaba bu kervanın içinde farklı bir yolcu mu vardı? Bunu öğrenmek isteyen Bahira, kervandaki herkesi manastırına yemeğe davet etti. Kervandakiler bu daveti kabul edip manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın gözü bir kişiyi arıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz'i gördü. Ona dikkatle baktı. Sonra bazı sorular sormaya başladı. Soruları sordukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplar Bahira'nın dikkatini daha da artırdı. Ardından izin isteyerek Peygamberimizin iki omzunun arasında bulunan nübüvvet mührünü gördü. Artık Bahira'nın kanaati iyice kesinleşmişti. Karşısındaki çocuk kutsal kitaplarda geleceği bildirilen peygamberdi. Bahira hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Ona yeğenini buradan uzaklaştırmasını ve Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Çünkü Yahudilerin de gelecek peygamberin ortaya çıkacağını bildiklerini, onu fark ederlerse zarar verebileceklerini düşünüyordu. Bahira, Peygamber Efendimizin geleceğinde büyük sırlar bulunduğunu, yüzünün ve gözlerinin peygamberlere ait özellikler taşıdığını söyledi. Bütün bunları duyan Ebu Talip ne yaptı dersin? Yeğenini korumak için hiç vakit kaybetmeden ticaret için getirdiği malları orada satıverdi. Yolculuğunu yarıda bırakarak Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'ye döndü. Hatta daha sonraki ticaret yolculuklarında da yeğeninin başına bir şey gelmesinden korktuğu için onu yanında götürmedi. Mekke'ye döndüklerinde Peygamber Efendimiz'i yine sevgi dolu bir yuva bekliyordu. Amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed onu şefkatle korumaya ve sevmeye devam etti. Fatıma binti Esed'in adını bir kenara not et sevgili arkadaşım. Çünkü onun da Peygamber Efendimiz'in hayatında özel bir yeri var. O ileride Hazreti Ali'nin annesi olacak ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden biri olacaktır. Ne kadar ilginç değil mi? Daha çocuk yaşta çıktığı bir yolculuk, Şam yollarında onu güneşten koruyan küçük bir bulut, Busra'daki eski bir manastır ve onu dikkatle izleyen rahip Bahira. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin hayatındaki uzun yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Sevgili arkadaşım, şimdi yeni bir merak kapısı açılıyor. Mekke'ye dönen bu çocuk büyüdükçe nasıl bir genç olacaktı? İnsanlar onu nasıl tanıyacaktı? Ve neden ona bütün Mekke'nin güvenini anlatan çok özel bir isim verilecekti? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir sonraki bölümde yeniden buluşalım. O zamana kadar sevgiyle, merakla kal. Allah'a emanet ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
2: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
3: Nasıl vurdum ama? Baba, gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz.
3: Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
4: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
4: Rüzgar estiğinde.
3: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
4: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
4: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
3: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
4: Anladım.
3: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
4: Tamam.
3: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
4: Sen nereye gidiyorsun?
3: Onu görmeye.
4: Kimi?
3: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
5: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
3: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
5: Allah'ın Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
3: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
5: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
3: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
5: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
3: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
5: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve "Besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi." buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşundan bahsediyorduk ve Kur'an-ı Kerim'de geleceğe yönelik haberlerden bahsediyorduk. Yani Kur'an-ı Kerim'de istikbale dair, geleceğe dair haberler verilmiş ve bu haberler aynen gerçekleşmiştir dedik ve bazı misaller verdik. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki: "Ve ma fihi min keşfi esraril münafıkîn vel yehûd ve makâlihim ve kezibihim fi halifihim ve takrîihim müzâlik." Kur'an-ı Kerim'in gayb ile ilgili mucizelerinden biri de şudur. Yani akıllarla ve duyularla bilinmeyen, sadece Allah Teala'nın bildiği mucizelerden biri şudur. Allah Teala münafıkların, Yahudilerin konuşmalarını, yeminlerini, söyledikleri yalanları ifşa etmiştir. Sırlarını ortaya dökmüştür ve onları azarlamıştır. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyin örneklerinden birkaç misal görelim. Ne yapmış Allah Teala? Kekavlihi ve yekulune fi enfusihim levla yuazzibunallahu bima nekul. Allah Teala Mücadele Suresi'nin 8. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak kafirlerin gizli gizli konuşmalarını yasaklamıştı. Yani bir köşeye çekilip Müslümanlardan ayrı olarak böyle gizli gizli fısıldaşmayın, konuşmayın buyurmuştu. O kafirler diyorlar ki: "Söylediğimiz şeyler yüzünden Allah bizi cezalandırsa ya." Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruluyor. Yani Allah sizi cezalandırır. Şimdi ayeti kerimeye meydan okuyorlar. Hadi bakalım bizi cezalandırsa ya. Sevgili kardeşlerim, kafirler şöyle demişlerdi: "Muhammed gerçek peygamberse onun aleyhinde söylediğimiz sözler yüzünden Allah bizim cezamızı verse ya." Bize bir ceza vermiyor. İnan dediler. Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle: "Onları ancak cehennem paklar. Oraya girecekler, varılacak ne kötü bir yerdir orası. Dünyada onların eski milletler gibi cezalandırılmaması, yani mesela şiddetli bir sesle hepsinin birden öldürülmemesi, bir depremle hepsinin birden öldürülmemesi, üzerlerine taş yağdırılmak suretiyle öldürülmemesinin sebebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kıyamete kadar onun ümmeti öncelikli olmak üzere kafirlere böyle genel bir ceza vermeyecektir. Daha evvel verdi ama bu arada Müslümanların da ceza görmemesi için Allah Teala kafirleri toptan imha etmeyecektir. Ama cehennem var onlar için işte. Onlar ancak cehennem paklar buyuruyor Allah Teala. Ve kavluhu esselle yukfûne fî enfusihim mâ lâ yubdûne lek. Yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey'un mâ kutilnâ hâhuna. Kul lev kuntum fî biyûtikum leberzellezîne kutibe aleyhimul katl ila medacihim ve liyebteliyallahu ma fi sudurikum ve liyumahhisa ma fi kulubikum vallahu alimun bizatis sudur." Güzel kardeşlerim, bu okuduğum ayeti kerime Ali İmran suresinin 154. ayeti kerimesidir. Cenab-ı Mevla bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor: "Onlar aslında sana açıklayamadıkları şeyleri İçlerinde gizliyorlar." Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kafirlerin Uhud savaşında ne düşündüklerini ve ne konuştuklarını Efendimiz'e haber veriyor.
Onlar şöyle demişlerdi: biz Muhammed'i yendik. Eğer Muhammed peygamber olsaydı onu yenemezdik, dediler. Allah Teala şu cevabı veriyor onu: ve kendi aralarında bizim bir tercih hakkımız olsaydı burada böyle öldürülmezdik, diyorlardı. Sen de onlara şöyle de: siz evlerinizde bile olsaydınız, kendilerine ölüm takdir edilmiş olanlar düşüp ölecekleri yere mutlaka gideceklerdi. Bu emri ilahi her zaman gerçekleşiyor. İnsan nerede ölecekse eceli onu alıyor, oraya götürüyor. Çünkü Allah Teala herkesin öleceği yeri daha önce takdir buyurmuş, belirlemiş. Allah bunları kalplerinizdeki samimiyeti denemek, gönüllerinizi şeytanın vesvesesinden temizlemek için yapmıştır. Allah kalplerde olanları çok iyi bilir. Evet. Allah Teala her şeyi bir hikmetle yapar. Ve kavluhu bir başka misal daha veriyor. Müellifimiz daha doğrusu birkaç misal daha verecek. Estağfurullah. Ve minellezine hadu semmaune lil kezibi semmaune li kavmin aharine lem ye'tuk يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِكَ يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُزُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوهُ وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَظِيمٌ. Bu okuduğum ayeti kerime de Maide suresinin 41. ayeti kerimesidir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Yahudilerden yalan uydurmak için seni can kulağıyla dinleyenler vardır. Bunlar yalanı pek severler. Seni dinlemek yerine sana gelmeyen bir topluluğu dinleyen o kafirler seni üzmesin. Sen onların sözlerine üzülme ey Resulüm. Onlar kitaptaki kelimelerin yerlerini ve manalarını değiştirirler. Özellikle Yahudiler ve Hristiyan papazlar. Tevrat'taki ve İncil'deki bir takım ayeti kerimeleri, Allah Teala'nın gönderdiği ayetleri kendi keyiflerine, arzularına göre değiştirmişlerdir. Günümüze göre bunun böyle olması lazım demişlerdir, değiştirmişlerdir. Evet. Ve hayır kalmamıştır o kitaplarda. Ve Yahudilere, dindaşlarına, eğer size şu hüküm verilirse denileni yapın, başka türlü hüküm verilirse kabul etmeyin, derler. Peygamber Efendimiz'i kastederek, o size şöyle derse kabul edin, ama böyle derse kabul etmeyin, derler. Allah birisini fitneye düşürmek isterse, yani kafirliği seçmesi yüzünden Allah Teala bir kimseyi kafirliğe, sapıklığa düşürmek isterse, artık sen o kimseyi Allah'ın elinden kurtaramazsın. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah Teala bir kimseyi fitneye düşürmek isterse, yani kafir olmasını, sapık olmasını murad ederse, sen bir şey yapamazsın. Onlar kalplerini Allah'ın temizlemek istemediği kimselerdir. Bunlar öyle berbat insanlardır ki, Allah onların kalplerini temizlemek istemiyor. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de müthiş bir azap vardır. O kafirler dünyada rezil olacaklar, ahirette de müthiş bir azap görecekler, buyuruyor Allah Teala. Çünkü Allah Teala kime hidayet nasip etmek isterse onu doğru yola iletir. Kime de hidayeti nasip etmek isterse o bataklıkta debelenir durur. Kafir olarak kalır. Kendi dinini beğenir,
başka hesapları vardır. Müslüman olmaz. Hidayet Allah'ın elinde yani kısacası. Biz şuna şükredelim. Elhamdülillah, Yüce Rabbimiz bizi Müslüman olarak yarattı. Müslüman bir anne babadan yarattı. Müslüman olmamızı takdir buyurdu. Buyurmasaydı halimiz perişan olurdu. Onun için yatalım kalkalım, Müslüman olduğumuz için Allah'a şükredelim. Başka türlü olsaydık belki de hidayete eremeyecektik. Perişan olacaktı. Ve kavluhu minellezine hazu yuharrifun el kelime an mevadi'ih ve yekulune semina ve asayna ve esma gayra müsmain ve ra'ina leyyen bi elsinetihim ve ta'nen fittihim. Allah Teala Nisa suresinin 46. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. Yahudilerden bir kısmı kitaplarındaki kelimelerin yerlerini değiştirerek tahrif ederler, bozarlar. Böyle buyuruyor Allah Teala. Bir önceki ayette buna işaret edildi, okuduk. Peygamber Efendimiz'e de dillerini eğip bükerek, kendilerince hakaret ederek ve din ile alay ederek, sözünü işittik ama karşı çıkıyoruz. İşit, işitmez olasıca ve bizi gözet derler. Bunu öyle bir söylerler ki dillerini eğip bükerek diyor Allah Teala Hazretleri. Yani bir kelimeyi başka türlü anlamaya müsait şekilde telaffuz ederek söylerler. Mesela, Esselamu Aleyküm, bunu hepimiz biliyoruz. Esselamu Aleyküm ne demek? Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Bunlar Peygamber Efendimiz'in yanına geliyorlardı, Esselamu Aleyküm diyorlardı. Kelime selama çok yakın. Sağım ölüm demek. Esselamu Aleyküm. Yani Allah canın alsın demektir. Bir gün gene böyle geldiler, söylediler. Hazreti Ayşe annemiz de vardı orada. Dayanamadı. Allah sizin canınızı alsın. Allah sizi rezil etsin diye söylemeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Ayşe niye öyle yapıyorsun? Niye öyle sert çıkıyorsun? Ne dedi bunlar duymadın mı ya Resulallah deyince? Ama sen benim ne söylediğimi duymadın mı? Ben de ve aleyküm diyorum. Sizin üzeriniz olsun demektir ve aleyküm. Sen de öyle söyle diyor. Yani Yahudiler Peygamber Efendimizin yanına gelerek böyle kelime oyunları yaparak huya Efendimizle alay ediyorlar. Sonra da diyorlar ki işte alay ettik onunla. وَقَدْ قَالَ مُبْدِيًا مَا قَدَّرَهُ اللّٰهُ وَاَعْتَقَدَهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ بَدْرِ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَمْ يَكُنْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Allah Teala Enfal suresinin 7. ayeti kerimesinde Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün kendisinin takdir ettiği şeyi müminlerin isteklerine uygun olarak yarattığını haber veriyor. Buyuruyor ki, hani Allah size iki topluluktan birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Allah Teala Efendimiz'e öyle vaat ediyor. İki topluluktan biri sizin olacak. Yani çarpışarak kafirleri mağlup edeceklerini ve ganimet alacaklarını onlardan haber veriyor. Sizler ise silahsız topluluğun, yani o Ebu Süfyan'ın kervanının sizin olmasını istiyordunuz. Evet. Şimdi şuna işaret buyuruluyor. Ebu Süfyan Suriye'den bir kervan getiriyor. Çok mallar var onun içerisinde. Allah Teala istiyor ki kafirlerle savaşsınlar. Müslümanlar kafirleri mağlup etsinler ve İslamiyet zafer kazanmış olsun. Müslümanların bir kısmı da istiyor ki biz burada çarpışacağımıza şu Ebu Süfyan'ın getirdiği zengin kervanı yakalayalım da oradaki ganimetleri alalım biz. Allah Teala ise çarpışmalarını istiyor. Ötekim işte çarpıştılar.
İslam'ın ilk büyük zaferini elde ettiler ve biz hala konuşuyoruz. Bedir Savaşı'ndan değil mi? Bedir gazilerinden bahsediyoruz. 70 tane kafiri orada öldürdüler ve tabii ganimetler elde ettiler gene orada. Allah Teala öyle buyuruyor. Ben sizin böyle ganimet sahibi olmanızı istedim ama siz başka şey arzu ettiniz buyuruyor. Ve minhu kavluhu Teala inna kefeynakel müstehzi'in. Allah Teala Hicr suresinin bu 95. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Elbette biz seninle alay eden, yani haç mevsiminde yolları tutarak senin hakkında sihirbaz, kahin diyen o müşriklerin hakkından geliriz buyuruyor Allah Teala. Sana kahin diyen o kafirlerin hakkından geliriz buyuruyor. Kainatın Rabbi de nitekim böyle yapmıştır güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz de alay edenlerin her birini değişik şekillerde helak etmiştir. Haç mevsimi geliyordu. Velid bin Mughira var. Halid bin Velid'in babası. En büyük İslam düşmanlarından biri. Ebu Cehil'in ya dayısı oluyor veya amcası, öyle bir yakınlığı var. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'e hayran. Olacak iş mi şimdi? Kur'an-ı Kerim'i gizli gizli dinliyor. Diyor ki bu bir insan sözü olamaz. Çünkü kendisi şiiri bütün türleriyle biliyor. Çok güzel şiirler söylüyor. Arap edebiyatına hakim bir adam ama İslam düşman. Allah hidayet nasip etmemiş. Neden bilmiyoruz da. Topluyor kafirleri, diyor ki haç mevsimi geldi. Çünkü biliyorsunuz kafirler de o zaman haç ediyorlar. Çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyorlar. O zaman da tavaf vardı ama böyle acayip şekilde tavaf. Acayip sesler çıkararak. Şimdi hacılar gelecek. Bu Muhammed'in etkisinde kalacaklar. Biz Muhammed hakkında ne diyeceksek fikir birliği edelim, görüş birliği edelim diyor. Diyorlar ki şair diyelim. Yok diyor, olmaz. Ben şiirin her türlüsünü bilirim. Onun sözü şair sözü değil. Kahin diyelim, sihirbaz diyelim. Yok diyor, olmaz diyor. Onun sözleri işte sihirbazların sözlerine benzemiyor. Kahinlerin mırıltılarına benzemiyor filan. İşte şunu diyelim, bunu diyelim. En sonunda diyor ki, bu söylediklerinizin arasında sadece kahin yahut sihirbaz diyelim hadi, sözü en uygunudur. Çünkü kardeşi kardeşten ayırıyor. Karıyı kocadan ayırıyor. Efendim adamı kabilesinden ayırıyor. Bunu ancak sihirbazlar yapar, bir sihirbaz diyelim ona filan. Ayet-i Kerime'de buna işaret buyuruluyor. Allah Teala diyor ki biz seninle alay eden, sana kahin diyen o müşriklerin hakkından geliriz. Ve nitekim öyle olmuştur. Bu ileri gelen beş kişi, beş kafir var. Her birini Allah Teala değişik bir şekilde öldürüyor. Kiminin ayağında bir şey çıkıyor, ondan ölüyor. Kiminin bilmem neresinde bir çıban çıkıyor, oradan ölüyor. Beşi de değişik şekillerde perişan olarak ölüyordur. Ve kavluhu vallahu yasumuke minen nas. Fekâne kezâlike alâ kesretimem râme durrahu ve gasada katlehu vel ahbaru bizâlike marufetun sahihatu. Maide suresinin 67. ayeti kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah seni insanlardan koruyacaktır buyuruyor. Vallahu yasumuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Öyle de olmuştur güzel kardeşlerim. Kainatın Rabbi Resul-i Ekrem'ini onun canına kıymak isteyen insanlardan korumuştur. Birçok suikast yapılmış Efendimiz'e, her defasında Allah Teala korumuştur. Bu konuda pek çok sahih rivayet vardır. Mesela onlardan biri de Gavres İbni Haris. Bir grup insanla Peygamber Efendimiz'i takip ediyorlar. Efendimiz bir sefere çıkmış, 20 kadar adam öyle Efendimiz'i takip ediyorlar. Bir pusuya düşürüp öldürebilir miyiz diyor. Yağmur yağmış, Müslümanlar ıslanmışlar.
İşte elbiselerini çıkarmışlar, çalılar var orada. Orada hem dinleniyorlar hem asmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcını asmış ağaca, yatmış, dinleniyor. Bunu fırsat bilmiş bu peygamber düşmanı Kavres. Geliyor ve Efendimizin kılıcını alıyor, başına dikiliyor. Söyle bakalım Muhammed, seni benim elimden şimdi kim kurtaracak? Efendimiz son derece sakin. Allah diyor. Hiç telaş yok. Allah kurtaracak. Efendimizin öyle bir Allah deyişi var ki adamın elindeki kılıç yere düşüveriyor. Adam şaşırıyor. Bu defa Efendimiz kılıcı alıyor. Şimdi sen söyle bakalım, seni benim elimden kim kurtarır? Adam diyor ki sen iyi bir adamsın. Sen haksızlık yapmazsın. Adaletli davranırsın. Beni de bırak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi git diyor. Koşarak gidiyor adamlarının yanına. Ben öyle bir adamın yanından geliyorum ki diyor, ben böyle bir adam görmedim. Beni şu durumdayken bıraktı. Hadi gidelim. Çekip gidiyorlar. Müslüman olmuyorlar ama. Çünkü Müslümanlık bir hidayet meselesi. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i işte hicret meselesini bilirsiniz yani. Hicrete nasıl gitti? Değil mi? Evini kuşattılar. Kafirler gençlerini gönderdiler Peygamber Efendimiz'in evine. Baskın yapacaklar, onu öldüreceklerdi. Efendimiz dışarı çıktı. Yerden bir avuç toprak aldı. Onların üstüne saçtı. Onu görmediler. Çekti gitti. Daha pek çok böyle şeyler var. Allah Teala her defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza buyurmuştur. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi doğru yolda yürümeye devam buyursun. Hidayetten ayırmasın bizleri. Sıkıntıda olan bütün Müslüman kardeşlerimize Yüce Rabbim yardım eylesin. Ve bizleri de Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna İnayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Nasrettin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
8: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.

0: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. O dönemde delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'e rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adeti olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti. Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün. Ardından, Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de, onu Resulullah benim için tabir etsin, diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda, ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, Allah'ım cehennemden sana sığınırım diyerek dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, korkutulmayacaksın, sen ne iyi insansın, keşke biraz daha fazla namaz kılsan demişti. Sonra iki melek, onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş, Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa sözünü tekrarladı. Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di" denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım" diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara "Ne var ne yok?" diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi.

birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca 2 rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
3: Sahabelerden Ebu Huzeyfe anlatmaktadır. Efendimiz sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e, "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat," diye seslenmişti. Buna tanıklık eden sahabiler, namaz kılarken ağlamasından dolayı Efendimizin göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemişlerdi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
3: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
3: Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
4: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
5: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
6: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
7: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
3: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
8: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
7: "Olmaz mı?"
8: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
7: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keserim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım, hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
9: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
8: "Peki nasıl olacak bu?"
7: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler."
8: "Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
7: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler."
8: "Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm."
7: "Onlardan ayağımda dolanacakları da o deliğe tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan."
3: "Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?"
7: "Elbette, her şeyi."
3: "Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız."
8: "Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat."
3: "Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar."
7: "Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?"
9: "Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar."
7: "Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar."
8: "Hemen bir kalem bulun."
7: "Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
10: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
11: bunu daha önce yapmalıydık.
10: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
11: Evet.
10: Akrabalık yok, saygı yok.
1: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalip oğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşim oğulları Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
12: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
10: Peki baba.
12: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
10: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
12: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
1: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
13: Yavrum, ağlama ne olur.
14: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
13: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
14: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
13: Kim gelmiş?
14: Zeyd. Bize yiyecek getirmiş.
13: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
14: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
13: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
14: Allah yardımcımız olsun.
13: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
14: İnşallah.
1: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
8: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
1: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
15: Hadi selametle bunu sahiplerine ulaştır.
7: Hakim bin Hizar, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
15: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
7: Seni de onların arasına çıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
16: Ne oluyor burada?
7: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
16: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
7: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
16: Aç adamın yolunu da geçsin.
7: Ebu'l-Vahteri, bu senin işin değil, karışma.
16: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
7: İsyancılara destek çıkan iki akılsız mı bana haddimi bildirecek?
16: Ben bildireceğim. Dur. Gösteririm ben sana şimdi. Al sana.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he?
2: Kurallarımızı iyice saymak ne demek?
1: İbreti alem olsun.
3: Ne oluyor orada?
2: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
3: Adamı öldürecekler.
2: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
3: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
4: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
5: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
4: Ben sana destek olurum.
5: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
4: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esved ile görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
5: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş

0: güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebubekir, Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, münafık oldum diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu da ne demek oluyor diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebubekir'e söylediklerini tekrarladı. Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona 2 dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor. Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Humullezine la yerkun ve la yesterkun ve la yetetayyarun ve ala rabbihim yetevekkelun.
0: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen, tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eş değer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Kutlu Çağrı.
1: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı 100 şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça, bir çift göz.

geldik işte. Bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşira, inşira, inşira. Ayetin değil miyiz senin?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.''

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed oğlu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca yaz mevsiminin sıcak günlerinde evinin damında yatardı. İçerisi çok sıcak olduğundan dama kurulan bir yatakta yıldızlar altında esen tatlı rüzgarın serinliğini yaşayarak yaz gecelerini geçirirdi. Her gece olduğu gibi teheccüd namazını kılmak için uyandı. Peygamber Efendimiz her gece yarısı uyanır, Allah rızası için gece namazı kılardı. Nasreddin Hoca da mümkün mertebe bu ibadeti yapmaya çalışırdı. Ancak o gece bir aksilik oldu. Merdivenlerden inerken ayağı takıldı ve paldır küldür aşağıya yuvarlandı. Gürültüye uyanan Fatma Hatun hemen koşup geldi. Hocanın kımıldayacak hali yoktu. Çocukların da yardımıyla bir yatağa uzatıldı. Sonra bir tabip çağırdılar ve gereken müdahale yapıldı. Ertesi gün Nasreddin Hoca'nın evi ziyaretçilerle doldu. Herkes geçmiş olsun dileğinde bulunuyordu. Gelenler hocanın nasıl düştüğünü de merak ediyorlardı. Hocayı dinleyenler değişik yorumlarda bulundular.
3: Hocam dikkatli olsaydın ya, merdivenin kenarında niçin tahta yok? Gecede insan kalkar mı canım hocam? Damdan düşmek bir şey değil, olayı abartmayın.
2: Nasreddin Hoca bu konuşulanları dinledikten sonra dayanamayıp sordu.
3: İçinizde hiç damdan düşen var mı?
2: Ziyaretçiler birbirine baktılar. Anlaşılan damdan düşen yoktu. Hoca bunun üzerine az ve öz konuştu.
3: Siz gidin bana damdan düşen birini getirin. Benim söyleyeceklerimi en doğru o anlar.
2: Misafirler dağıldıktan sonra Nasreddin Hoca Akif'e haber gönderdi. Bu hafta dersimizi evde yapacağız, arkadaşlarına haber ver. 2 gün sonra ders saati geldiğinde bütün çocuklar gelmişti. Rümeysa'nın elinde kocaman bir çiçek demeti vardı. Geçmiş olsun hocam, Allah şifalar versin. Nasreddin Hoca öğrencilerini karşısında görünce çok sevinmiş ve duygulanmıştı.
3: Hoş geldiniz çocuklar. Allah hepinizden razı olsun. Beni çok sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin.
2: Tam bu arada Akif de elinde bir tepsi baklavayla uzaktan göründü. Emin Nasreddin Hoca'ya takıldı.
3: Hocam, Akif elinde bir tepsi baklavayla sokağa girdi. Bana ne evladım, ben ne yapayım onun baklavasını?
2: Ama hocam, Akif sizin eve doğru geliyor.
3: O zaman sana ne be evladım? Bize gelen baklavayı sen ne yapacaksın?
2: Bunları söyledikten sonra hoca, Emin ve tüm öğrenciler tebessüm ettiler. Bu arada Akif içeri girip arkadaşlarının güldüğünü görünce latife yaptı.
4: Bir tepsi baklavayı görünce nasıl da yüzünüz güldü?
2: Cemil de söze girdi.
5: Nasıl olsa hocamızın ayağı kırıldığı için fazla yiyemez. Biz kendi aramızda pay ederiz.
2: Hoca efendi durur mu?
3: Ben de kırık olmayan ayağımla yerim çocuklar.
2: Öğrenciler bu cevap üzerine uzun uzun güldüler. Nasreddin Hoca öğrencilerine sağlığın öneminden bahsettikten sonra derse geçti.
3: Evet çocuklar, bu kadar latife ve sohbetten sonra dersimize geçebiliriz. Geçen hafta Mekke'de Müslümanların çektiği sıkıntılardan bahsetmiştik. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in mekanı olan Mekke'de Müslümanlar için hayat çok zordu. Bu yüzden Müslümanlar ve özellikle Peygamber Efendimiz bir arayışa girdi. Yeni bir yer, Müslümanların İslam'ı yaşayabilecekleri yeni bir mekan bulabilirdi. Orada ailece, tüm dostlarıyla birlikte işkencelerden uzak, sade ve huzurlu bir hayat kurabilirlerdi. Zümer suresi 10. ayet bu arayışı hızlandırdı. Ayette şöyle diyordu Rabbimiz: "Ey

0: Bakkalı Necaşi adaletli biriydi. Peygamber Efendimiz kızı Rukiye, onunla evli olan Hazreti Osman ve 14 Müslümandan oluşan kafileyi bir gece Habeşistan'a uğurladı. Bir insanın doğduğu yeri bırakarak bilmediği bir mekana göç etmesi kolay değildir. Ancak yaşayan bilir. Damdan düştüğüm için bana gelenlere demiştim ya, içinizde damdan düşen var mı diye. Bir sıkıntıyı ancak yaşayan bilir. Gurbet acıdır aynı zamanda. Ben de bir zamanlar gurbete gidenlere şeker veriyordum. Bu şeker niçin hocam diye soranlara şöyle cevap verirdim. Gurbet acıdır evladım. Bu şekerle biraz ağzını tatlandırırsın. Göç etmek gerçekten de zordu. Ama Müslümanlar dinlerini daha rahat yaşamak için bu zorluğa katlandılar. Bunu haber alan Mekkeli müşrikler peşlerinden takip etti. Ama yetişemediler. Sahile vardıklarında gemi yola çıkmıştı. Kötü niyetli takipçiler elleri boş döndü. Peygamberliğin 5. yılıydı çocuklar. Zaman ilerliyor, Mekke'de mücadele devam ediyordu. Habeşistan'a gelen bir haber muhacir Müslümanları sevindirdi. Bu habere göre Mekkeliler Müslüman olmuştu. Gurbetteki Müslümanlar hemen dönüş hazırlıklarına başladılar. Mekke'ye yakın bir yere geldiklerinde ise acı gerçeği öğrendiler. Durum eskisinden daha da beterdi. Bunun üzerine bazı Müslümanlar tekrar geri dönerken bazıları da Mekke'ye gizlice girdiler. Peygamber Efendimiz Müslümanlarla görüşün hazırlanmalarını emretti. Ve 13'ü hanım olmak üzere 100'e yakın Müslüman yine bir gece vakti yola çıktı. Başkanları Ebu Talib'in oğlu Cafer'di. Kalabalık bir Müslüman grubunun Mekke'den ayrıldığını öğrenen müşrikler bundan çok rahatsız oldu. Daha önce Habeşistan'a gitmiş, orada tanıdıkları bulunan ve çok zeki bir genç olan Amr bin As'la bir arkadaşını bazı hediyelerle Necaşi'nin yanına gönderdiler. Amr bin As ve arkadaşı ilk önce ülkenin ileri gelenleriyle görüştü. Müslümanları kendilerine teslim etmeleri için onları etkilemeye çalıştılar. Maalesef bunda başarılı da oldular. Son olarak Necaşi ile görüşmeye sıra gelmişti. Kıymetli hediyeler sunup Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Hemen söze girdiler. Bizim içimizden bazı akılsız kimseler çıkarak atalarının dinini terk ettiler. Sizin dininize de girmediler. Mekke'nin ileri gelenleri memleketinizde bulunan bu şahısları alıp götürmek üzere bizleri gönderdi. İzin verirseniz onları teslim almaya geldik. Necaşi bu istekten hiç hoşlanmadı. Vallahi benim himayeme sığınan, benim ülkeme yerleşen bu insanları çağırıp dinlemeden asla bir karar almam. Eğer siz haklıysanız onları veririm. Yok, eğer onlar haklıysa asla vermem ve onları sonsuza kadar da korurum. Müslümanlara haber salındı. Onlar bir grup olarak Hazreti Cafer başkanlığında geldiler. Necaşi sordu. Siz niçin memleketinizi bırakıp buraya geldiniz? Hazreti Cafer çok akıllıca bir soru sordu. Ey hükümdar! Onlara lütfen sorunuz. Biz kaçıp gelmiş köleler miyiz? Amr bin As cevap verdi. Hayır, onlar şerefli ve hürdürler. Ey kralım! Onlara sorun lütfen. Biz haksız yere birini mi öldürdük, suçlu muyuz? Hayır, bunlar hiç kan dökmediler. Ey Necaşi! Sorun onlara, haksız yere kimseden bir mal almış ve bunu ödememiş miyiz? Hayır, onların hiç kimseye borçları yoktur. Ama bu Müslümanlar putlara tapmıyor, İslam'a inanıyorlar. Cafer bunun üzerine şu mükemmel açıklamayı yaptı çocuklar. Ey adaletli hükümdar! Bizler cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, her türlü kötülüğü yapardık. Akrabalarımızı ziyaret etmez, komşularımıza kötü davranırdık. Bizim güçlümüz zayıf olanı ezerdi. Ve Allah bize, bizim aramızdan doğru, güvenilir, ahlaklı olarak tanıdığımız birini peygamber olarak gönderdi. Bu peygamber Allah'ın varlığına ve birliğine inanıp putları inkar etmemizi istedi. Doğru söylemeyi, emaneti sahiplerine vermeyi, akrabalık haklarına dikkat etmeyi, komşularımıza güzel davranmayı, haramlardan ve kan dökmekten uzak kalmayı emretti. Bizi ahlaksızlıktan, yalan söylemekten, yetimin malını yemekten alıkoydu. Bize namaz kılmayı emretti. İşte biz ona iman ettik, onun dediğini kabul ettik. Bunun üzerine Mekkeliler bize saldırdı. Bizlere işkence yaptılar. Tekrar putlara tapmak için bizleri dinimizden döndürmek istediler. Bunun üzerine biz de senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Ve ey hükümdar, senin adaletli davranacağını ümit ediyoruz. Necaşi etkilenmişti. Peki Allah'ın size bildirdiği bazı ayetlerden okur musunuz? Hazreti Cafer Meryem suresinden bazı ayetler okudu. Necaşi tarafsız bir Hristiyandı. Duydukları karşısında çok memnun oldu, duygulandı, gözleri nemlendi. Gerçek şu ki bu söylediklerinizde Hazreti İsa'nın getirdikleri aynı kaynaktan gelmektedir. Allah'a yemin olsun ki sizi bu iki adama teslim etmeyeceğim. Müslümanlar bu karara çok sevindiler çocuklar. Müşriklerse üzüldüler. Amr son bir hamle yapmak istedi. Ey hükümdar dedi. Bunlar Hazreti İsa hakkında çok ağır sözler söylüyorlar. Bunun üzerine Cafer şunu söyledi. Hazreti İsa Allah'ın kulu, peygamberi ve tertemiz Meryem'in oğludur. Necaşi açık ve kesin konuştu. Hadi gidin hepiniz. Sizler tamamen serbest ve güvenlik içindesiniz. Amr ve arkadaşı Mekke'ye eli boş döndü. Müslümanlarsa orada huzur ve güven içinde yıllarca yaşadı. 15 yıl sonra da Medine'ye döndüler. Peygamber Efendimiz Habeş Kralı Necaşi'ye dua etmiş, o da Müslüman olmuştu. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

Enes radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha

Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hısın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım stüdyolarından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Kabul ederseniz yaklaşık bir saat boyunca annelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını ve programımızla alakalı istek, öneri, görüşlerini mail üzerinden yazılı şekilde iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Ve sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaşımlarımızı takip edip aynı zamanda sorularını sormak isteyen dostlarımız hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Sosyal medya üzerinden gelen soruları da muhterem hocamız inşallah cevaplandıracak. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Yeni yayın döneminin ilk kez konuğu oluyor hocamız. Hocamdan şöyle bir görüş isteyelim, dua isteyelim. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Nasılsınız
2: efendim? Allah razı olsun, sizler de iyisiniz.
1: Elhamdülillah hocam, duacıyım sağlığınıza. Yeni bir yayın dönemine daha girdik. Bu yayın döneminde ilk kez sizi konuk alıyoruz. Özlemiştik doğrusu. Siz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz efendim?
2: Rabbim yeni yayın döneminde bu güzel programda hayırlı bir şekilde program yapmamızı nasip eylesin.
1: Amin.
2: Bu sezonu da hayırlara vesile kılsın. Hem diğer hocalarımla birlikte, hem bizleri dinleyen, izleyen kardeşlerimizle birlikte, hem sizinle birlikte ve bütün arkadaşlarımızla birlikte inşallah güzel bir sezon geçiririz.
1: İnşallah.
2: Ve sezon sonuna güzel bir şekilde ulaşırız.
1: İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sosyal medyadan gelen bir soruyla müsaadeniz olursa bismillah diyelim efendim. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz şöyle demiş. Muhterem hocam, selamlarımı iletiyorum. Arkadaşımın bende yüksek miktar bir parası var. Arkadaşım şayet ölürse ben bu parayı eşine mi vermeliyim, yoksa eşine ve çocuklarına usulüne uygun şekilde dağıtmalı mıyım? Bu soruyu dün arkadaşıma da sordum. Sen ölürsen ne yapayım diye. Düşüneyim dedi. Gelen cevaba göre hareket etmemde de bir sıkıntı, beis var mıdır? İşte hani bir yarısını şuna ver, yarısını buna ver ya da aileme hiç verme falan derse. Bu durumda ne yapmak lazım? Sizden cevap bekliyorum demiş.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli hocam, burada dikkat ederseniz bir borç ilişkisinden bahsediliyor. Hı hı. Önemli olan, doğru olan, yapılması gereken bu arkadaşımızın mümkün mertebe en erken vakitte imkan bulduğu ilk anda borcunu karşı tarafa ödemesidir. Yani kişilerin ölümünü beklemeden, hayattayken borcunu karşı tarafa vermesidir. Bunu diyelim hani veremeden, borcunu ödeyemeden hak vaki oldu. Arkadaşı vefat etti. Kimin vefat edeceği bilemeyiz. Bu durumda yapması gereken bu kişinin almış olduğu bu borcu eşine değil, mirasçılarının hepsine vermesidir. Onları haberdar etmesidir. Bakın işte sizin babanızın, annenizin, kimse bu arkadaşımız, hı-hı, bana vermiş olduğu bir miktar para vardı. Benim borcum vardı. Bu borcu

0: borcu geri ödüyorum. Babanız vefat etti. Bu borcu alın, ben size geri ödüyorum deyip ondan sonra o paranın da miras hukukuna göre efendim kişilere, yani varislere dağıtılması gerekir.
1: Ama bu dağıtma işini bu beyefendi yapmayacak.
0: Tabii bu yapamaz. Bu otomatik olarak, yani ölüm vaki olduğunda miras neyi gerektiriyorsa, miras hukuku, fıkıh neyi gerektiriyorsa o ölçülere göre dağıtılması gerekir. Ha diyelim ki hayattayken bu alacaklı borçluya şöyle dedi. Efendim benim bu paramı Allah rızası için vakıflara harca, işte veya filan kişiye ver derse, burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Yine varislerine haber verecek, o kişinin bu şekilde söylediğini şahitlerle tespit ederek, yani bakın işte şu şu kişi şahit, bunlarla tespit ederek varislere haber verdikten sonra onların da bilgisi dahilinde malının üçte birini geçmeyecek şekilde miras hukukuyla değil de artık vasiyet hukukuyla, vasiyet kurallarına göre hareket etmesi gerekir. İster bu bir hayır kuruluşu olabilir veya kişi olabilir, burada en fazla üçte bir miktarınca dağıtabilir. Onun dışında üçte ikisini yine varislerine geri ödemekle yükümlüdür, zorunludur. Yani şunu da ifade edelim ki, efendim varislerimden işte eşime şu kadar ver, vermeni vasiyet ediyorum, oğluma şu kadar vermeni, kızıma şu kadar vermeni vasiyet ediyorum derse, bu durumda da yapmış varise olduğu vasiyet bu vasiyet olmaz. Geçerli değildir. Çünkü varise vasiyet olmaz. Yani burada biraz ben soruda esasen bir varsayım görüyorum. Bu kişi hiç o arkadaşının ölümünü beklemeden ilk anda ödeme vakti meydana gelir gelmez bu borcunu geriye ödesin. Ondan sonra hak sahibi, mal sahibi
1: ne yaparsa
0: onu yapsın.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. İlk telefonumuz da hazır efendim bu arada. Bugün gerçekleştireceğimiz ilk telefon bağlantısı Şanlıurfa'dan Orhan Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Selamun aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam. Sağ olun Orhan Bey, siz nasılsınız?
2: Orhan Hoca, size ve Mehmet Ali Hoca hepsine çok canı günü. Urfa'nın Siverek ilçesinde teşekkürler ediyoruz böyle güzel programlar yaptığınız için.
1: Allah razı olsun, sağ olun.
2: Hem kendimiz hem halkımız aydınlanıyor, soru işaretleri kafada gideriliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı, ecrinizi kat kat ziyade eylesin.
1: Amin, amin. Sağ olun, var olun. Amin diyelim. Ne güzel dua ettiniz.
2: Hocam, iki tane kısa sorun var. İkisi de çok mühim. Biri taziye yemekleriyle ilgili.
1: Evet.
2: Biri de borçla ilgili, borç. Para, nakit para, hani borç veriliyor ya.
1: Evet, buyurun. Kardeşe,
2: akrabaya, eşe, dosta atıyorum 50 bin TL. Bugün verildi. Durumu yok. Güveniyor ama bayağı bir müddet geçiyor. 3-5 aylığına belki verilmiş. O belki 3-5 sene ya da 8-10 seneye uzatılıyor. Ondan sonra para 10 sene sonra enflasyon karşısında bu güneşin altında eriyen buz misali enflasyon karşısında eriyor. O da diyor bu kadar. Adam diyor bu kadarla hiçbir şey gelmiyor şimdi mesela. Siz söyleyin. Yani çeyrek parası gibi oluyor. Yüksek istediği zaman da karşı taraf diyor ki benden faiz mi alıyorsun? Sen bana atıyorum 50 bin vermiştin.
1: Soralım Orhan abi. Yani bu konuda olması gereken usul nedir? Fıkıh bu konuda ne söyler? Bunu hocamızdan öğrenelim. Şanlıurfa'ya, Sivere'ye çok selam ediyoruz. Dua bekleriz efendim. Hayırlı akşamlar. Aslında bir soru kabul ediyorduk ama dualar böyle dilimi bağladı. O yüzden ikisini beraber cevaplandıralım. Taziye yemekleriyle alakalı özellikle köy yerlerinde Anadolu'da biraz daha böyle farklı büyük problemlerle karşılaşıyoruz. Bunun olması gereken usulü nedir efendim?
0: Değerli hocam, bunu aslında halkımız yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Soruların yoğunlaşmasından dolayı da bunu anlayabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bu konudaki öğrettiği şey, bizlerin cenaze evine, cenaze sahiplerine, onların bulunduğu yere komşular olarak, yakın akrabaları olarak taziye yemeği götürmemiz şeklindedir. Yani onlardan faydalanmak değil, bizlerin onlara götürmesi şeklindedir. Buradaki amaç onların bu keder

0: Derli gamlı günlerinde onların kederine, gamına ortak olmak, onları sıkıntılı anlarında yardımcı olmak, bir de yemek pişirmekle, efendim gelenlere yemek ikram etmekle uğraştırmamak. Bu açıdan bizler onlara yardımcı olmamız gerekir. Komşuları olarak, efendim yakın akrabaları olarak böyle davranmamız gerekir. Ancak bizim, yani diğer kişilerin cenaze sahiplerinden bir yemek beklemesi, böyle bir beklentiye girmesi çok yanlış bir durumdur. Ve cenaze sahiplerinin de cenazeyi bırakarak bir yerde
1: acısını bırakıyor, acısını yemekle
0: bırakıyor,
1: uğraşıyor.
0: Yemekle uğraşıyor. Yemeği de bırakın, bir de gelenin çokluğuna göre yani kaldıramayacağı bir külfete, masrafa girmekte, bunu da hayatı boyunca sıkıntısını çekmektedir. Öylelerini biliyoruz ki borç alıp cenaze yemeği veriyor. Hatta harama girip cenaze, yani faizli kredi alıp cenaze yemeği vermeye çalışan kimseleri biliyoruz. Bazı yerlerde güzel dernekler kurulmuş hocam, köylerde, kentlerde. Burada o halk, yani etraftaki cemaat diyelim, cenazesi olan kişiyi hiç sıkıntıya sokmadan kendileri aralarında topladıkları 3-5 kuruşla, belki bunu bir aylık mutat ödeme şeklinde de yapıyorlar. Bu şekilde cenaze yemeğine katkıda bulunabiliyorlar. Bence doğrusu budur. Bu şekilde hareket
1: İnşallah yaygınlaşır.
0: Yaygınlaşır. Ama efendim cenaze sahiplerinden bir şey beklemek doğru değildir. Şunu da ifade edeyim. Burada örf öyle bir yerleşmiş ki, yanlış örf sıfatıyla kullanalım. Siz bir cenazeye gittiğinizde gerçekten çok acılı bir aile diyelim. Buna rağmen bir bakıyorsunuz hemen sizin önünüze bir tabak sıkıştırıveriyorlar. Ya kardeşim, gerçekten böyle bir beklentimiz yok. Biz buraya sadece bir Fatiha okumaya geldik. Bir başsağlığı dilemeye geldik. Başka bir beklentimiz yok. Bu noktada toplum olarak artık bilinçlenmenin vakti geldi ve geçiyor muhterem hocam.
1: Eyvallah hocam. İnşallah daha da bilinçlendiğimiz günleri görürüz. Orhan Bey'in ikinci sorusu da şu hocam. Yani bir borç verdiğimiz zaman konuşulan vadenin üzerinden bayağı bir müddet geçiyor. Maalesef enflasyonist de bir ortam var. Para değer kaybediyor. Biz o tarihte verdiğimiz parayı alsak biz zarardayız. Biraz fazlasını istesek acaba faiz olur mu endişesi var. Buradaki usul nedir efendim?
0: Muhterem hocam, yani bu konu esasında Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından ciddi bir şekilde incelenip ilmi esaslar altında fıkhın bize vermiş olduğu o geniş külliyatın da derinliklerine vukufiyet kesbederek cevaplandırdığı bir meseledir. Evet, bazı alimlere göre paranın üzerinde yazan rakam verilmeli. Onun kaybettiği değer dikkate alınmamalıdır. Fakat özellikle Hanefi mezhebinden İmam Ebu Yusuf ve diğer mezheplerden de bazı mezhep içindeki müştehit alimlere göre paranın değer kaybı dikkate alınmalıdır. Paranın değerinin dikkate alınması hususu özellikle Osmanlı döneminde müftabih görüş haline gelmiştir. Yani kendisiyle fetva verilen bir görüş haline gelmiştir. Bu konuda hani erbabı bilsin diye söylüyorum. Reddül Muhtar sahibi İbni Abidin Hazretlerinin çok böyle detaylı bir efendim bilgi sunmuştur kitabında ve bize şunu söylemektedir. Diyor ki eğer para bir değer kaybediyorsa günümüzde bu kaybetmiş olduğu değerin bir değerini kaybetmeyen altına göre ya da gümüşe göre o dönemki paralarla efendim hesap edilerek bu değerin hesaplanıp karşı tarafa ödenmesi gerekir.
1: Yani enflasyon kaybını alabileceğini söylüyor aslında.
0: Alabileceğini de değil, bunun ödenmesinin gerektiğini ifade ediyor. Hı-hı. Daha ileri bir seviye dikkat ederseniz. Daha sonraki dönemlerde efendim çağımızda başta Din İşleri Yüksek Kurulumuz olmak üzere Diğer fetva kuruluşları da bu fetvaya dikkate alarak görüşlerini arz etmişlerdir. Buna göre günümüz şartlarında paranın değer kaybetmesi durumunda, tabii ki bu borçtan kaynaklanabilir. Size beyefendinin dediği gibi bir borç verilmiştir. Aradan 5 sene geçmiş, adam ödemiyor. Ya da bir alışveriş yapmışsınızdır. Ödeme vakti 5 aydır, 1 senedir, 10 sene geçmiştir, hala parası ödenmemiştir. Bu gibi durumlarda paranın değerinin, değeri sabit olan bir şeye endekslenerek bu değerin karşılanması, yani o kaybedilen değerin karşılanması gerekir. Din İşler Yüksek Kurulumuz bu konuda şunu diyor: endeks olarak aranızda sulh edebileceğiniz bir ölçüt bulabilirsiniz. Fakat bunu yapamıyorsanız devletin açıklamış olduğu TÜFE veya ÜFE rakamlarını esas alarak parada meydana gelen bu değer kaybını karşılamanız doğru olur.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz var Ankara'dan. Kevser Hanım hattımızda. Alo. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Kevser Hanım.
2: Alo, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Hocama bir sorum vardı.
1: Tabii, buyurun.
2: Bu ev alma şirketlerinden bir tane araba almayı düşünüyoruz. Hı hı. Bunda para alıyorlar. Belli bir miktar alıyorlar.
1: Evet.
2: O da dosya masrafı diyorlar. Bu caiz mi değil mi? Onu soracaktık da.
1: Peki. Allah kolaylıklar versin. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Birkaç tane şirket var böyle. Evet. El birliği sistemiyle çalışıyorlar. Bir organizasyon ücreti talep ediliyor. Belirli sınırları da var. Acaba alınabilir mi?
0: Değerli hocam, bu tasarrufa dayalı finans sistemi deniliyor. Bu ülkemizde yaygınlaştı. Kişiler bu sistem üzerinden, sisteme üye olan, katılımcı olan kişilerin birbirlerine yardımlaşarak bir havuzda topladıkları paraları karşılıklı rıza ile kullanarak ev alınıyor, araç alınıyor, çatılı iş yeri alınıyor. Bunun kanunu da çıktı malumunuz. Burada bu şirketlerin rolü birbirine yardım etmek isteyen, böyle bir havuz oluşturmak isteyen kimseleri bir araya getirmek, onların tasarruf yapmasına imkan vermek, yaptıkları bu tasarrufu her ay belli periyotlarla katılımcılara dağıtmak. Tabii bunun çeşitli yöntemleri var. Çekilişli, çekilişsiz şeklinde.
1: Peşinatsız.
0: Evet, peşinatlı, peşinatsız şeklinde sistemleri var, uygulamaları var ve insanlara dağıtmak. İşte bu şirketler, bu organizasyon şirketleri adı üstünde organize ediyorlar. Yani bir hizmet sunuyorlar. Yapmış oldukları bu hizmetin de bir bedelini talep ediyorlar tasarrufa dayalı sistemlere katılan kimselerden. İşte insanlar da o hizmet eden şirketlere bir hizmet bedeli olarak ücret veriyor. Bu dosya masrafı değildir. İfade yanlış söyleniyor. Bu bir hizmet bedelidir. Sizin de işaret ettiğiniz gibi belli sınırlar içerisinde alınan bu hizmet bedeli caizdir, alınabilir. Fakat biz burada şuna dikkat çekelim. Özellikle kişiler bu noktada çalışmakta oldukları bu tasarrufa dayalı finans şirketleriyle iyi mukabele yapıp, anlaşmalarını güzel yapıp mağduriyete uğramamaları ve buna bu noktada dikkatli olmalarıdır. Bunu
1: burada
0: özellikle
1: tavsiye
0: söylemek isteriz.
1: Peki efendim. Zekeriya Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, hayırlı akşamlar demiş. Benim 81 gram altınım var. Her ay buna 2 gram daha ekliyorum. Bir yıl sonra 105 gram altın üzerinden zekat veriyorum. Sorum şu: her ay 2 gram aldığımdan ilk ay ile 12. ay arasında bir zaman farkı oluyor. Her ay mı zekat vermem lazım, yoksa benim kendime ait zekat yılbaşım geldiğinde total üzerinden mi vermem lazım?
0: Çok güzel söylediniz. Kişilere ait bir zekat yılbaşı var. Bu nasıl oluşur? Bu yılbaşı ne zaman ortaya çıkar? Hicri aylar esas alınarak kişinin ilk defa parası, altını veya ticari malı, değil mi? Nisap miktarı dediğimiz 80.18 gram 24 ayarı üzerinden altın veya bu değerde bir mala ulaşırsa, işte onun o zekat yılbaşısı başlamış olur.
1: Ne zaman ulaştı? Diyelim ki işte Rebiül Evvel ayında.
0: Rebiül Evvel ayının birinde ulaştı ve o kişinin zekat yılbaşısı Rebiül Evvel ayının biridir. O anda zekat vermeyecektir. İlk defa ulaştı ya,
1: evet.
0: Üzerinden bir yıl geçecektir. Diyelim ki önümüzdeki Rebiül Evvel ayının birine gelinceye kadar tabii elindeki bu nisap miktarı mal beyefendinin de söylediği gibi peyderpey artmaktadır. Önümüzdeki Rebiül Evvel ayının biri geldiğinde miktar 105 gram altın olabilir, 110 gram altın olabilir veya harcama yapmıştır, 100 grama düşmüştür. Önümüzdeki Rebiül Evvel ayının biri geldiğinde elinde ne kadar altını, parası veya bu değerde ticaret malı varsa bunların bütün hepsini toparlar ve bunların sadece 80.18 gramının değil tamamının zekatını verir. Tabii ki borç falan onlar düşüldükten sonra zekatını verir. Burada hemen aklımıza şu geliyor. Efendim burada bir tamam 80.18 gram miktarının üzerinden tam bir yıl geçti ama onun bir kısmının üzerinden ancak bir ay geçti, 15 gün geçti.
1: Belki de bir gün geçti.
0: Belki bir gün geçti. Buna mal-i müstefat diyoruz değerli hocam. İşte nisap miktarının üzerindeki bu kısmın üzerinden bir yıl geçme şartı bulunmamaktadır. Onun için her ay zekat verecek diye bir durum söz konusu değil. İlk eline diyelim ki 2026 yılındaki Rebiül Evvel ayının birinde 80.18 gram altın geçti veya bu değerde mal 2027 yılının Rebiül Evvel ayının biri olduğunda ne kadar var elinde? 105 gram. Bunun bir kısmını yıl içerisinde peyderpey kazanmış olsa da elindeki miktarın tamamı üzerinden zekatını verecektir. Yani 105 bölü 40. Bunun 40'ta birini zekat olarak verecektir.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Sinop'tan Ömer Bey telefon attığımızda. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
3: Hocam bir 8 ay önce bir kaza yaptık. Bir sorun vardı ama.
1: Evet, geçmiş olsun.
3: İşte hanım biraz özürlü. Sorum şu, sigortadan biz bu kazayla alakalı bir para almak istiyoruz. Yani yararlanmak istiyoruz.
1: Evet.
3: Bu dinen caiz midir? Kaza tek taraflı.
1: Soralım Ömer Bey. Cenab-ı Allah beterinden saklasın. İnşallah böyle kazasız belasız bir hayat sürmek hepimize nasip olsun. Sinop'a selamlar. Yenge Hanım'a da şifalar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Tabii bu zorunlu trafik sigortalarının poliçe detaylarında aslında hocam bu tarz şeyler yazıyor. İşte yaralamalı kaza başına bu, ölümlü kaza başına bu falan. Ömer Bey de bu haktan yararlanmak istese acaba ne olur?
0: Şeyi de ekleyelim mi? Yani isteğe bağlı sigortalarda doğru. Da bazı haklar, menfaatler bulunmakta. Hı-hı. Yani kasko dediğimiz. Biz bunu bir bütün olarak değerlendiriyoruz. İster isteğe bağlı olsun, ister... sizin dediğiniz gibi zorunlu trafik sigortaları olsun. Sigorta poliçesinde yazan, orada tarafların karşılıklı anlaşmış oldukları bedelleri herhangi bir yalan beyan, sahtecilik yapmadan tamamen oradakine uygun olarak, mevzuata uygun olarak efendim değerlendirip ve bu şekilde sigorta şirketlerinden gelecek olan bu bedeli almakta bir sakınca yoktur.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Şengül Hanım'ın selamları var size. Muhterem hocam, ikindi namazından sonra ziyarete gittiğimiz camide tahiyyatül mescit namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Bu konuda hakkındaki görüşlerinizi merak ederiz demiş.
0: Şimdi değerli hocam, bu konuda ülkemizde malum haliniz Hanefi olan kardeşlerimiz var, Şafii olan kardeşlerimiz var. Müsaade ederseniz konuyu ikili cevaplandırmak isterim.
1: Tabii.
0: Hanefi mezhebine göre ikindi namazında

0: Bundan sonra tahiyyatul mescit veya herhangi bir nafile namaz kılmak mekruhtur. Ondan dolayı ikin namazından sonra bir camiye ziyarete giden bir kardeşimiz veya camiye gitmesin evinde herhangi bir yerde nafile namaz kılması mekruh olduğundan bunun yerine zikir yapması, zikretmesi, Allah tefekkür etmesi, Kur'an okumasını tavsiye ederiz. Çünkü bu konuyla ilgili alimler uzun uzadıya detaylı efendim delillendirmeler yapmışlardır. Ama Şafii mezhebine göre sebepli olarak işte bu tür kerahat vakitlerinde nafile namaz kılmak caizdir. İşte tahiyyatul mescid namazı da bir camiye girme sebebiyle kılındığından dolayı Şafii mezhebine mensup kardeşlerimiz ikin namazından sonra bir mescitte girer ve orada tahiyyatul mescid namazı kılarlarsa yapmış olduklarında bir beis bulunmamaktadır.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Ahmet Bey şöyle başlamış. Furkan Hocam hoş geldiniz. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun, sağ olsunlar. Buğday, mısır, ayçiçeği, soya ve benzeri ürünler ekiyoruz. Nisap miktarı 1 ton, 5 ton, 10 ton gibi söyleyenler var. Öşrünü vermek için nisap miktarı ne kadardır, kaç kilogramdır? Lütfen hocam bizim için bunu cevaplasın demiş.
0: Değerli hocam, Rabbim hem Ahmet Bey'e hem de bütün çiftçi kardeşlerimize ektiklerinden, biçtiklerinden bereket nasip etsin.
1: Amin.
0: Ülkemizin kalkınması için onların çalışmaları, çabalamaları çok önemli. Allah hepsinden razı olsun, helalinden nasip eylesin.
1: Amin.
0: Şimdi Din İşler Yüksek Kurulumuzun bu konudaki kararı şöyledir. Bir kimse yani ekmiş olduğu herhangi bir ürün, bu buğday olabilir, soya olabilir, başka yani birçok sebze, tahıl, meyve ürünleri olabilir. Hangi çeşit olursa olsun fark etmez. Bunlardan çıkan ürünlerin öşrünün verilmesindeki ölçü şöyledir. Eğer bu ürünleri yetiştirirken, üretirken herhangi bir masraf yapmışlarsa, bu masraf sulama masrafı olabilir, ilaçlama masrafı olabilir, gübreleme masrafı olabilir, daha bir takım yetiştirmeye yönelik masraf yapmışlarsa, o zaman bu kimseler çıkan ürünün tamamının 20'de 1'ini öşür olarak vermeleri gerekir.
1: Yani burada şey yapmayacaklar.
0: Burada herhangi hocam, bir nisap miktarı aramayacak.
1: Ya da mesela bir bu masrafların düşülmesi falan yok.
0: Öyle bir şey de yok. Masrafların
1: gayet
0: düşülmesi de yok. Ve bir nisap miktarı da bulunmamakta. Ancak diyelim ki bu ürünleri yetiştiren kardeşlerimiz götürdüğü ürünü tarlaya attı. Ondan sonra 3 ay sonra gitti topladı. Hiçbir masraf yapmadı. Tamamen yağmur suyuyla ve herhangi bir ekstra masraf da bulunmadı ise, o zaman bu kardeşlerimiz de bakın herhangi bir yetiştirmeye yönelik bir masraf yapmadığı için onda bir öşür vermek durumundadırlar.
1: Gayet net aslında.
0: Burada sizin de işaret ettiğiniz gibi herhangi bir masraf düşme durumu olmadığı gibi bu ürün şu kadar nisap miktarına ulaşırsa gibi bir kayıt da bulunmamaktadır. Ancak şunu da ifade edelim. Hani köyümüzde, kentimizde bazen evimizin önünde küçük bir bahçemiz olur.
1: Evlik dediğimiz.
0: Evlik yani. Dediğimiz. Orada yetiştirdiğimiz ufak tefek meyve, sebze ev ihtiyacı kabilinden olduğu için bu küçük bahçelerde yetiştirilen ürünler herhangi bir şekilde öşre tabi değildir.
1: Eyvallah. Ne güzel oldu hocam. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Bir telefonumuz daha var. Yalova'ya gidiyoruz efendim. Halil Bey hattımızda. Alo.
2: Alo Furkan Hocam. Hayırlı akşamlar. Yeni sözünüz hayırlı olsun.
1: Amin efendim. Sağ olun. Var olun.
2: Milletimize de faydalı olsun. Mehmet Amin. Hocama hürmetler.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bizi.
2: Hocam.
1: Buyurun.
2: Ben bir sizi dinlerken yanlış mı anladım bilmiyorum. İmam Efendi'ye uyarken İmam Allahu Ekber deyip tekbir, iktida tekbirini almadan biz imama Allah rızası için imama uydum dersek,
1: evet,
2: bizim namazımızda bir eksiklik mi oluyor? Ben mi yanlış anladım bir yerden, yoksa sizden mi öyle bir şey duyum aldım? Unuttum yani.
1: Peki. Soralım hocama.
2: Furkan hocam.
1: Anladım anladım. Hocama soralım. Yani bunda olması gereken usul nedir? Nasıl tabi olursak hoca efendiye daha doğru olur? Onu öğrenelim. Ben de hatırlayamadım. Daha evvelki bölümlerde belki konuşmuş olabiliriz. Yalova'ya selam eder, dua bekleriz. Sizden hayırlı akşamlar diliyorum. En azından şunu söyleyebilirim. Pazartesi, salı günleri bu böyle bir şey konuşulmaz. Evet, yani. Bu pazartesi ve salı böyle bir şey konuşulmaz.
0: Ondan önce de zaten sezonun herhangi bir programı yok.
1: Ya bu varsa yani. Hani geçen sezonda varsa da artık orada beni bağışlasın izleyicilerimiz, unutmuş olabilirim. Ama diyelim ki işte Halil abiyle beraber Yalova'da bir camiye gittik. Hoca efendiye tabi olacağız. Buradaki olması gereken nedir efendim?
0: Şimdi değerli hocam, burada olması gereken imam kardeşimizin, hocamızın tekbir almasından sonra bizim tekbir almamızdır. İmam tekbir alacak, ondan sonra biz tekbir alacağız. Efendim imamla birlikte tekbir alırsak, burada eğer tekbirimizi imamdan önce bitirirsek sıkıntı olur. Hanefi mezhebine göre de sıkıntı olur. Zaten Şafii mezhebine göre hiç olmaz. Onun için imamımız tekbir alsın, Allahu Ekber desin. Ondan sonra biz Allahu Ekber deyip imama uyalım.
1: Peki şunda bir problem var mı hocam? Hani çok özür diliyorum, böldüm ama. Genelde insanımız böyle niyet etmeyi seviyor ya işte. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazını kılmaya, uydum hazır olan imama. Bunları o tekbirden önce söyleyebilir değil mi?
0: Bu sadece bir niyettir. Namaza girmek değildir. Yani uydum hazır olan imama diyerek namaza girilmiş olmaz. Namaza girmek nasıl olur? İftitah tekbiriyle olur. İftitah tekbirinin göstergesi nedir? Allahu Ekber demektir. Allahu Ekber ifadesini demeden namaza girilmiş olmaz. Ondan dolayı imamımızı bekleyelim. İmam Allahu Ekber desin, ondan sonra biz de Allahu Ekber deyip namaza girelim.
1: Eyvallah hocam. Allah kabul etsin.
0: Amin.
1: Selda Hanım diyor ki, muhterem hocam ben evin kıblesini yanlış biliyormuşum. Telefondan kıble uygulaması indirdim. Yarım metre yandaymış, bugüne kadar kıldığım namazlar geçerli mi acaba?
0: Değerli hocam, bu konuda kardeşimiz herhangi bir sıkıntıya, strese girmesin. Hanefi mezhebine göre önemli olan kıblenin bizzat kendisi değil, kıble cihetidir. Kıble cihetinde de hani 45 derecelik bir sapma ruhsatı vardır. Hı hı. Yani bir kişi bulunduğu yönden 45 derece sağa ve 45 derece sola doğru kıble cihetinde bir yanılma olursa,
1: bilerek değil.
0: Bilerek değil tabii. Yani böyle bir sapma meydana gelmişse bu namaz makbuldür. Allah'ın izniyle, Allah'ın kabulüyle, tabii Rabbim kabul etsin hepimizin. O açıdan bu kardeşimizin söylediği muhtemelen 45 derecenin çok çok altındadır. Ondan dolayı, bundan dolayı herhangi bir strese girmesine gerek yok. Ha diyelim ki bu kardeşimiz Şafii mezhebindense, yani Hanefi mezhebine tabi olmuş olarak yine namazlarını tekrar etmesine, tekrar kaza etmesine gerek yoktur. Çünkü ulema arasında şöyle bir kural var. Taklit ba'del amel caizdir. Bunu erbabı bilir. Onun için ben kısaca şu
1: amelden sonra taklit işte.
0: Evet, amelden sonra taklit etmek de caizdir. Eyvallah. O açıdan Rabbim kabul eylesin.
1: Amin. Tabii burada çağın getirdiği bazı güzellikleri kullanmakta fayda var. Hanımefendi Selda Hanım dedi ki, telefondan bir uygulama indirdim. O uygulama üzerinden kıbleye tekrar baktım falan. Hepimizin elinde cep telefonları var ve birçoğu da artık akıllı telefonlar diyelim. Hem Google Play'de hem de Android iOS Market'le E-Diyanet diye bizim bir uygulamamız var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hemen hemen bütün yayınları o uygulamanın içinde var. Namaz vakti programları var. Bulunduğunuz şehrin, ilçenin namaz saati ne zamansa onu gösteriyor, kıbleyi bulabiliyor. Bizim bu fetva, burada hocalarımın cevaplandırdığı soruların kısa videoları var, uzun halleri var. Fetvaların yazılı şekilde olanları var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün hizmetleri o E-Diyanet dediğimiz uygulamanın içinde var. İndirmekte fayda var efendim. Bazen açar bir kitap okursunuz, sesli dinlersiniz.

0: Bazen sahrada işte ne bileyim bir mesire alanında namaz kılacaksınız, tayin yapmanız lazım, kıble tayini. Hemen e-diyanete girip bakıp öğrenebilirsiniz. Teknolojinin bu getirdiği güzelliklerden faydalanmak iyi olur. İstanbul'dan Habibe Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Habibe Hanım.
1: Hoş buldum, hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
1: Ben hocama bir soru sormuştum da dün akşam bu.
0: Tekrar dinleyelim.
1: Bir soru sormuştum dün akşam.
0: Tamam, o soruyu tekrar dinleyelim Habibe Hanım.
1: Ben bu altın hesabına para yatırılınca şey hani iyi değil diyorlar da onu soracaktım.
0: Tamam, hocamdan öğrenelim. Allah kolaylıklar versin. İstanbul'a selamlar. Şimdi iyi değil diyorlarla caizdir değildirin arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla hocam altın hesabı açmak isteyen bir kimse ne yapmalı?
2: Evet. Şimdi muhterem hocam tabii ki altın hesabı dediğimizde bu hesap nerede açılıyor? Bankalarda açılıyor. Bu bankalar faizsiz finans kuruluşları da olabilir. Konvansiyonel bankalar yani faizli bankalar da olabilir. Biz hanımefendiyi doğru yönlendirmek adına en azından böyle bir hesap açacaksa faizsiz kuruluşları tercih etmesini öneririz. Bununla birlikte altın hesabının caiz olabilmesi için şu şartların oluşması gerekir. Altın hesabı açılarak o altına ilgili bankadan altın alınabilmesi için bu altının kaydı olarak hesabımıza geçiyor değil mi? Yani hesabımızda sadece 10 gram altın görünüyor.
0: Evet.
2: Bu 10 gram altının kaydı altının fiziki karşılığının bankada bulunması gerekir. Bu bankanın A şubesinde, B şubesinde, merkezinde ya da İstanbul Altın Rafinerisi'nde emanet olarak yani bir şekilde bu altının karşılığının o bankanın rezervlerinde stoğunda olması gerekir. Birinci temel kural burası.
0: Yani hayali bir şey olmayacak.
2: Hayali olmayacak. Çünkü aksi takdirde kaydi, hayali bir şey satılmış gibi olur. Madumun satışı batıldır. Yani caiz değildir değil, batıldır. Böyle bir satış yoktur. Peki bunu ben nereden öğreneceğim? İlgili bankaya soracak. Bana satmış olduğunuz bu altının sizde karşılığı var mı? Bana hesaplarınıza gösterin diyebilmeli. Bunu altın hesabı açacak kişi araştırmalı değerli kardeş.
0: Peki hocam var dedi ama mesela ben var ama sana veremem dedi yani.
2: Şimdi oraya geleceğim. Bu birinci şıktı. Birinci kural. İkinci kural evet bu benim hesaplarımda var. Sana gösterebilirim. Bakın işte şu şurada benim rezervimde şu kadar ton altın var dedi banka değil mi? Ama ben bunu fiziken sana teslim etme imkanına sahip değilim, veremem derse banka yine bu şekilde yapılan bir akit de caiz değildir. Ancak banka şunu derse ben istediğin zaman istediğin kadar senin altınını teslim edebilirim bu imkanım var derse o zaman bu kardeşimiz ister altınını alabilir o bankadan isterse bunun karşılığı Türk lirası veya döviz alabilir. Bu durumda bir problem olmaz ama karşı taraf banka tarafı ben teslim edemem dediğinde bu da caiz olmaz. Üçüncü kuralı da söyleyip bitirelim.
0: Buyurun hocam.
2: O da elbette ki açılan bu altın hesabı vadeli faizli hesap olmamalıdır. Çünkü vadeli faizli hesaba zaten altın, para, döviz herhangi bir gelir aktarmak caiz değildir zaten faiz olduğu için.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hatice Hanım hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Alo.
3: Alo.
0: Hoş geldiniz Hatice Hanım.
3: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
3: Alo.
0: Buyurun ben duyabiliyorum sizi Hatice Hanım.
3: Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
3: Ben büyük bir hastalık atlattım. Büyük bir hastalık atlattım ve o zaman çünkü kurban adammıştım küçük baş. Hı hı.
0: Evet.
3: Küçük baş bir kurban adammıştım.
0: Evet.

0: diyor muyum? Şimdi yerine getireceğim. Şu savaş bölgesine mi göndereyim? Yani kesip komşulara mı dağıtacağım? Nasıl yapacağım?
1: Peki.
0: Veya
1: soralım.
0: Yurtlara mı vereyim? Şu kurangusu yurtlarına.
1: Soralım Hatice abla. Rabbim İnşallah sağlık afiyet içerisinde yaşamayı nasip etsin. Hem sana hem bizi dinleyenlere hem de bize. İnşallah tekrar böyle bir durumla karşı karşıya kalmazsın. Ankara'ya selamlar. Evet, şifasını bulmuş.
2: Amin.
1: Adak yerine getirilecek ama evet, tercih noktasında bir aslında tavsiye istiyor sizden.
2: Şimdi değerli hocam, burada kesinlikle yapmaması gerekeni söyleyelim. Sonra ne yapması ile ilgili de tavsiyede bulunalım. Hanımefendi adamış olduğu bu kurbanı yerine getirirken, yani kestirirken bu kurbanın etinden, derisinden veya diğer sakat atından ne kendisi, ne ailesi, eşi, çocukları, torunları, anne babası, daha büyükleri faydalanamaz. Yani burada aile efradı, yakın aile efradı faydalanamaz. Burada kayıtlarında da koyduk dikkat ederseniz. Zengin olan insanlar da faydalanamaz. Bu fakirin hakkıdır ve fakire, ihtiyaçlıya ulaştırılmalıdır. Bu fakir komşu olabilir, olmayabilir de. Yani komşuya mı dağıtayım dedi ya hanımefendi. Hı. Komşu zenginse veremez.
1: Ama fakirse verebilir.
2: Ama fakirse verebilir. Bir de dedi ki hani savaş bölgesi, işte efendim Gazze'deki kardeşlerimiz veya başka dünyanın diğer bölgelerindeki zor durumda olan kardeşlerimize gönderelim mi? Burada dikkat edeceği husus da şu. Bu bölgelerde kestireceğine güvenebileceği kuruluşlara vekalet vererek yapabilir bunu. O kuruluşlar gidip orada bu kurbanı kesmeli ve o fakirlere dağıtmalıdır. Eğer bu kuruluşlar götürüp de bu kurban orada para olarak dağıtırlarsa,
1: o da olmaz.
2: Hatice Hanım'ın yine aday yerine gelmiş olmaz. Burada Türkiye Diyanet Vakfımıza biz tavsiye edelim, söyleyelim. Hatice Hanım bu şekilde hareket edebilir. Vakfımız aracılığıyla bunu yurt içinde, yurt dışında ihtiyaçlı bölgelerde kestirip fakire, fukaraya dağıttırabilir.
1: Eyvallah, Allah kabul etsin. Hüseyin Bey'in namazla alakalı bir sorusu var efendim. Selamlarını iletmiş. Muhterem hocam, namazda imamlık yaptığımız zaman Zamm-ı Sure olarak içerisinde secde ayeti olan bir bölüm okusak, örneğin Alak suresine demiş. Acaba rüküye gittiğimizde tilavet secdesini de yapmış oluyor muyuz? Yoksa tilavet secdesini barındıran bir ayet-i kerime okuduğumuz için önce secdeye gidip sonra kalkıp devam mı etmeliyiz? Burada bir kafa karışıklığı var. Cevabı bekliyorum demiş, Allah razı olsun diye de iletmeyin.
2: Değerli hocam, Alak suresi özelinde cevap verelim isterseniz. Hayır. Alak suresini okudu, bitirdi. Zaten surenin sonunda secde ayeti olduğu için rüküye gittiğinde secdesini de, tilavet secdesini de yapmış olur. Ayrıca bir daha tilavet secdesi yapmasına gerek yoktur. Ancak diyelim ki Alak suresinden sonra bir de efendim inna enzelnahu fi leyletil kadir, Kadir suresini okuyacak ve öyle hani diyelim
1: planladı
2: teravih namazı kılıyor, hatimle
1: yani
2: kılınıyor veya nafile namaz kılıyor, bu kardeşimiz ne yapar o zaman? Alak suresini okur, direkt secdeye gider, tilavet secdesini yapar, ondan sonra kalkar, kalktığı yerden devam eder. Ondan sonra bitirdikten sonra tekrar rüküye gidebilir. Bu Alak suresinde de diğer surelerde de durum böyledir.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. İstanbul'a gidiyoruz. Emine Hanım attığımızda. Alo.
3: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Bir soru sorduydum dün akşam.
1: Bir daha dinleyelim Emine Hanım sizden. Buyurun.
3: Şimdi caminin havlusunda üzüm yaprağı oluyor.
1: Evet.
3: Oradan topladı şimdi. Ne olur bilmiyorum işte, onu soracağım. Günah mı ne? İyi akşamlar, hayırlı olsun.
1: Allah razı olsun. Sağ ol Emine abla. Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak. Dua et bizim için de. Evet, camilerin Etrafında bazen böyle
2: üzüm bağları oluşuyor,
1: bağları oluyor, yapıyorlar, ekiyor bir hayır sahibi, oradan kurt kuş insanlar, camiye gelen çocuklar faydalanıyor. Yaprağı da tabii değerli.
2: Evet.
1: Diyelim ki aldı Emine abla, ne olur?
2: Yani şimdi burada tabii hayrat sahibi belliyse ve bu hayrat sahibi hangi cihetten hani bunu bağışladıysa onun kayıtlarına göre hareket etmek lazım. Dediğiniz gibi insanlar, kurtlar, kuşlar, herkes faydalansın hem üzümünden hem yaprağından dediyse bu efendim nedir, faydalanılabilir. Ama camiye bağışladı, bunun geliri, kaydı, kuydu hepsi camiye aittir dedi ve oradan da bir gelir elde ediliyor. O üzümler toplanıyor, yapraklar toplanılıyor, satılıyor ve camiye bir gelir olarak, Kur'an kursuna bir gelir olarak alınıyorsa o zaman bunlara dikkat etmek lazım. Eğer faydalandıysa bunun miktarını yine götürüp oraya vermek doğru olur.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakayım, telefonumuz var mı? Yokmuş. Sosyal medyadan devam edeyim. Mevlüt Bey'in selamları var. Diyor ki büyük günah işleyen bir kişinin yapmış olduğu iyi işleri, güzel amelleri ve sadakaları, yani bütün sevapları sıfıra mı düşer? Cevap bekliyorum.
2: Değerli hocam, ehli sünnet vel cemaat akidesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de şudur. Büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz. Elbette ki büyük günahtan uzak durmamız gerekir. Büyük günah işleyen bir kimse derhal tövbe etmelidir. Bir daha yapmamak üzere pişman olarak canı gönülden, hulusu kalb ile tövbe edip o kötülüğe, o yanlışlığa bir daha düşmemelidir. Allah'tan affu istiğfar etmelidir. Ağlamalıdır. Ya Rabbi beni affet demelidir. Ama bu durum onu dinden çıkarmaz. Dinden çıkarmadığı için yapmış olduğu sevaplar da yok olmaz. Yani büyük günah işlemek insanın yapmış olduğu sevapları yok etmez. Rabbim uzak etsin, neuzübillah, hem bizden hem çocuk çocuğumuzdan hem insanlardan, bizleri dinleyenlerden. Ancak kişi tamamen, hani kişi dinden çıkarsa o zaman sevapları da yok olur, iyilikleri de yok olur. Rabbim uzak etsin.
1: Amin hocam, Allah razı olsun. Programın ilk kısımlarında hocam, ikindi namazından sonra özellikle Tahiyyatül Mescid namazıyla alakalı bir soru gelmişti ya. İkindi namazından sonra nafile namaz kılınmaz dedi hocam. Ama bazı izleyicilerimiz kaza namazı olarak da anlamışlar.
2: Yok,
1: bunlardan bir tanesi Rıdvan Bey Kayseri'den. Kaza namazı kerahat vaktine kadar kılınabilir değil mi hocam?
2: Tabii ki. Kaza namazı 3 vakitte kılınmaz. Güneş tam tepedeyken kılınmaz. Güneş tam batarken kılınmaz. Güneş tam batarken sadece o günkü ikindi namazı eğer kılınmamışsa ve o batmadan önce de başlanılmışsa o tamamlanır. Bir de tam güneş doğarken kaza namazı kılınmaz. Bunun dışındaki bütün vakitlerde farz olan kaza namazı veya vacip olan kaza namazı kılınır.
1: Eyvallah. Orada hocam nafile demişti. Tekrar vurgulamakta fayda var. Sınırlarımızın ötesine Hollanda'ya gidiyoruz. Hatice Hanım hattımızda. Alo.
4: Alo, selam aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam Hatice Hanım.
4: Benim sorum şöyle, dün sormuştum. Bir kuruluştan faiz olmayan şekilde ev almak istiyorum. Biraz para çekmek istiyorum. Ama şüpheli, korkuyorum. Acaba bu faize girer mi diye hocama böyle bir sorum var yani.
1: Peki soralım Hatice Hanım. Allah kolaylıklar versin, helalinden nasip olsun inşallah. Sorunun içinde çelişen noktalar var. Soracaktım, katılım bankası mı? Bu sefer ismini verir endişesiyle soramadım. Ama tahminler üzerine hocam, biz de bir varsayım yapalım müsaadenizle. Faizsiz olduğunu iddia eden bir kuruluşla aracılık, ortaklık yaparak bir ev sahibi olmak istese Hatice Hanım. Bu caiz midir? Bir de Hatice Hanım şey dedi ya, oradan para alarak. Mesela bu tarz kuruluşlar para veriyor mu?
2: Şimdi değerli hocam, yani A şıkkını söyleyelim. Elbette ki bir kimse faizli bir bankadan para alarak herhangi bir şekilde ihtiyacı bile olsa, tüketimle alakalı, üretimle alakalı herhangi bir ihtiyaç bile olsa bir faizli kuruluştan faizli kredi alarak iş yapması caiz değildir.

0: Bunu her zaman söylediğimiz
1: Tabii.
0: bir husus. Bir de bunun B şıkkı var. Efendim ben faizsiz kuruluşlardan para alarak ev alabilir miyim? Eğer faizsiz kuruluş size bir başka yerden evi satın alıp ilk önce peşin olarak evi satın alıp kendi üzerine geçirdikten sonra ikinci bir akitle bu evi vadeli olarak kişiye satıyorsa, yani bir alışveriş işlemi içerisinde bunu yaparsa bu caiz olur. Ama bu kuruluş herhangi bir şekilde böyle bir ev satın alıp kendi üzerine geçirmeden bunu bir başka kimseye vadeli satması ise caiz değildir. Bu da sadece para vermek anlamına gelir. Bu durumda ne yapmak lazım? Yani bu kuruluşlara faizsiz olduğunu söyleyen kuruluşlara gidip sormak lazım. Onlarla bu işlemi düzgün yapmak lazım. Siz bu evi kendi üzerinize alıyor musunuz? Ondan sonra bana ikinci bir akitle satıyor musunuz? Bunun sözleşmesine bakmak lazım. Yani alışveriş sözleşmesini incelemek lazım. Oradaki maddeleri iyice okuyup ona göre hareket etmek lazım.
1: Eyvallah. Yakup Bey şöyle demiş hocam. Muhterem hocam, biz Kayseri İkinoğlu T tipinde cezaevinde yatmaktayız. Burada cuma namazına gidemediğimiz için cuma günleri cemaat halinde kılsak bir şey olur mu demiş, ama öğlen namazını mı kastetmiş yoksa cumayı kılmayı mı kastetmiş, onu
0: Cuma
1: tam
0: günü dediğine
1: anlayamadım.
0: göre cuma namazını da kastetmiş
1: Olabilir
0: olabilir.
1: ihtimal hocam.
0: Zaten hem cuma günü hem sair günler öğle namazını veya diğer vakitleri cemaatle kılabilirler. Biri imam olur, diğerleri cemaat olur. Kardeşlerimiz orada cemaatle namazlarını eda ederler ve bunu da hararetle tavsiye ederiz. Yani cezaevinde güzel bir hareket yapmış olurlar. Cuma namazı hususuna gelince değerli hocam, burada idare ile görüşüp eğer uygun bir yerleri varsa, cuma namazı kılmaya uygun bir yerleri var ve yeterli derecede bir cemaate sahipseler, idare ilgili müftülükle temasa geçip müftülüğümüzün vereceği berat ve tayin edeceği hocanın eşliğinde cuma namazı kılabilirler.
1: Peki orada hür olmaları hocam, hani bu şart.
0: Bu buradaki hürlük köleliğin karşılığında olan hürlük. Bu kardeşlerimiz ne
1: Köle değiller.
0: köledir ne esirdir. Bunlar kader mahkumu, geçici olarak oradadırlar. Rabbim bir an evvel çıkmalarını nasip eylesin.
1: Amin hocam. Mustafa Bey'in sorusuyla galiba iktifa ederiz diye düşünüyorum. Camilere zekat verilir mi diyor.
0: Camilere, tüzel kişiliklere zekat verilmez değerli hocam. Sadaka-i fıtır verilmez, fidye verilmez. Camilere başka kalemden yardımlarda bulunmak gerekir. Bu da müminlerin bir vasfıdır. Çünkü müminler camileri imar ederler, tamir ederler, sıfırdan yaptırırlar. Ama zekatımızı vererek yaptıralım, hayır. O zekat fakirin hakkıdır.
1: Gibi insana verilecek
0: Sana
1: gibi hocam.
0: verilir, insanın hakkıdır, ihtiyaçlının hakkıdır.
1: Eyvallah. Hocam çok keyifli bir programdı.
0: Bence de keyifliydi. Rabbim
1: Özlemişiz sizi.
0: hayırlı sezonlar geçirmemizi tekrar nasip eylesin.
1: Amin.
0: Bereket halk etsin.
1: Amin efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür
1: İyi ki
0: ederim.
1: varsınız, iyi ki bizim hocamızsınız. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Malum her programın sonunda bir hadis-i şerif okuyordum, ama bugün takvimlere bakınca 7 Ekim'i gördüm. 7 Ekim Filistin hakkında, Gazze hakkında biraz konuşmayı gerektirdiği için böyle bir kapanış tercih ettim. Yüz parçaya bölünmüş, yıkılmış ocakları, aynı acı yıllardır hem yazı hem kışları. Gözümüzle gördükçe karnı aç çocukları, utanmadan yemek yesek ayıp olur mu hocam? Hani Müslümandık biz, tek vücut, tek parça. Dünya bir bütün sanki, Gazze ise bin parça. Evladını yitirmiş kadınlara baktıkça, utanmadan gülsek, ayıp olur mu hocam? Ne gidecek bir yer var, ne güvenli bir yol. Etraf kıyamet yeri, el, ayak, bacak, kol. İlaçsız hastanede birkaç çaresiz doktor. Azıcık havuza girsek ayıp olur mu hocam? Ben bir çocuk gördüm 30 gün hapis yatmış. Her günü bir seneden 30 sene yaşlanmış. Tek parça duruyor ama aklıyla vedalaşmış. Aklımızı paraya versek ayıp olur mu hocam? Hele bir dede var ki gözünü öptü gözünü. Koklamaya kıyamadı canını özünü. Yanlış anlamayın sakın lafımı sözümü. Akşam bir film izlesek ayıp olur mu hocam? Yani bende ne var ki elimden ne geliyor? Yaşamak lazım be hocam. Hayat devam ediyor. Her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Biraz dondurma yesek ayıp olur mu hocam? Orada Gazze değil, bütün insanlık bitti. Müslümanım diyenler imtihanı kaybetti. Şehitler ölmez elbet. Hepsi cennete gitti. Aynı cennete gitsek ayıp olur mu hocam? Eyvallah.

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum. Yalan söylemem.
1: Ya kalbi. O neden sürekli değişir?
2: İnnel münafıkine fitterkil esfeli minen nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
3: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Biz Resulullah'ın bizim mirasçımız olmaz, bıraktığımız sadakadır. Ancak şu kalan mal Muhammed'in ailesinin ihtiyaçları ve misafirlerinin ağırlanması içindir. Ben ölünce ise bu mal benden sonra yönetimi üstlenecek kimseye aittir buyurduğunu işitmediniz mi demişti. Bunun üzerine onlar Hazreti Ayşe'nin sözüne razı olarak bu isteklerinden vazgeçmişlerdi. Allah Resulü'nün eşlerinin talep ettiği söz konusu gelirler şu şekilde elde edilmişti. Hazreti Peygamber, Allah'ın kendisine tahsis ettiği savaş ganimetlerinin beşte bir hissesine ve savaşsız elde edilen fey denilen gayrimenkullere sahipti. Şahsına mahsus bu mallarda istediği gibi tasarruf hakkı olmasına rağmen o, bu toprakları bile Müslümanların faydasına sunmuştu. Fedek'te bulunan araziyi ihtiyacı olan yolculara tahsis etmiş, Hayber'deki araziyi ise ikisini Müslümanlar arasında, birini de kendi ailesinin geçimine harcamak üzere üçe bölmüştü. Nadiroğullarının mallarından ailesinin bir senelik nafakasını alır, kalan mallarını da Allah rızası için harcardı. Acaba Allah Resulü'nün sahip olduğu bu mülkiyet onun vefatından sonra ne olacaktı? Kur'an'da ortaya konulan miras hükümleri uyarınca bütün Müslümanların mallarında olduğu gibi varislerine mi taksim edilecekti yoksa farklı bir uygulama mı yapılacaktı? Allah Resulü'nün eşleri gibi kızı Hazreti Fatıma da bir defasında Hazreti Peygamber'in mirasıyla ilgili talepte bulunmuştu. Hazreti Fatıma, Hazreti Ebu Bekir'e haber göndererek ondan Allah'ın Medine ve Fedek'te Resulullah'a vermiş olduğu feyden payına düşecek mirası istemişti. Hazreti Ebu Bekir, "Şüphe yok ki Resulullah bize mirasçı olunmaz, geriye bıraktığımızsa sadakadır. Muhammed'in aile fertleri ancak şu mallardan yiyebilirler buyurdu dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Allah'a yemin olsun ki ben Resulullah'ın geriye bıraktığı sadakasından hiçbir şeyi Resulullah zamanındaki halinden farklı bir hale çeviremem. Dolayısıyla bu mallar hakkında Resulullah'ın uyguladıklarını aynen uygulayacağım. Böylece Hazreti Ebu Bekir söz konusu mallardan Fatıma'ya herhangi bir şey vermedi. Eşi Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra biat etmek üzere kendisiyle görüşen Hazreti Ali'ye de bu konuyu açan Hazreti Ebu Bekir, bu mallar hakkında sizinle benim aramda geçen tartışmaya gelince, bu hususta ben haktan ayrılmış değilim. Zira ben Resulullah'ın yaptığını gördüğüm bir şeyi terk etmem, mutlaka onu yaparım demişti. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre ise Hazreti Fatıma ile Hazreti Ebu Bekir arasında şöyle bir konuşma gerçekleşti. Hazreti Fatıma gayet açık bir şekilde halifeye sordu. Sana kim varis olacak? Ailem ve çocuklarım dedi yeni halife. Bu defa Hazreti Fatıma, peki ben niçin babama varis olamıyorum deyince Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Ben Resulullah'ı şöyle söylerken işittim. Biz peygamberlere varis olunmaz. Fakat Resulullah'ın bıraktığı kimselere ben bakacağım. Onun nafakalarını temin ettiği kimselerin nafakalarını ben temin edeceğim. Aynı sahneyi Hazreti Peygamber'in amcasının kızı olan Ümmü Hani'nin anlatımıysa şöyledir. Fatıma Ebu Bekir'den böyle bir cevap alınca nasıl oluyor da Hazreti Peygamber'e biz değil de sen varis oluyorsun diye sormuştu. Ebu Bekir, ey Resulullah'ın kızı, vallahi ben babanın ne arazisine, ne altın ve gümüşüne, ne hizmetçisine ve ne de herhangi bir malına varis oldum cevabını vermişti. Bu defa Fatıma, Allah'ın bizlere tahsis ettiği şu anda senin elinin altında bulunan ganimetlerden ayrılan hisse ne diye tekrar sorunca o, ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. O mallar Allah'ın beni kendileriyle doyurduğu yiyeceklerdir. Ben öldüğümde ise Müslümanlar arasında dağıtılacaktır dedi. Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ebu Bekir'e müracaatı, ona sorduğu sorular ve aralarında geçen bu konuşma, onun bu husustaki hükmü bilmediğini, Hazreti Peygamber'in de diğer insanlar gibi genel miras hükümlerine tabi olduğu kanaatini taşıdığını göstermektedir. Peygamber olmasının yanında aynı zamanda Medine toplumunun lideri olan Allah Resulü, abartılı bir hayat yerine mütevazı bir yaşantıyı tercih etmişti. Diğer peygamberler gibi tebliğ görevini karşılıksız yapmış, başkaları gibi mal mülk edinip biriktirmemişti.
Bu nedenlidir ki mütevazı peygamberin geride bıraktığı mal var.

varlığı da son derece mütevazı olmuştu. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Resulullah vefatında geriye ne bir dinar, ne bir dirhem, ne koyun, ne de deve bıraktı. Hiçbir şey de vasiyet etmedi. Peygamberimizin hanımlarından Cüveyriye binti Haris'in eşi Amr bin Haris'e göre ise Resulullah vefat ettiğinde geriye yalnız beyaz dişi bir katırla silahını bir de sadaka olarak tayin ettiği araziyi bırakmıştı. Zaten rahmet elçisi, "Varislerim ne bir tek dinarı ne de dirhemi paylaşsınlar. Hanımlarımın nafakasından ve hizmetçilerimin ihtiyacından başka bıraktığım mallar sadakadır." buyurmuştu. Aslında mirasla ilgili düzenlemeler gelmeden önce Yüce Allah Müslümanlardan yakın akrabalarına vasiyette bulunmalarını istemişti. Sevgili Peygamberimiz de onlardan vasiyetlerini hazırlamalarını istemişti. Ancak kendisi miras olarak hiçbir şeyi bırakmadığı gibi herhangi bir maddi vasiyette de bulunmamıştı. Yine bazı iddiaların aksine Allah Resulü'nün kendisinden sonra kimin halife olacağına dair siyasi bir vasiyeti de yoktu. Nitekim Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre onun yanında Hazreti Ali'nin Hazreti Peygamber'in vasisi olduğu dile getirilmişti. O bu söze şaşırarak şöyle dedi: "Hazreti Peygamber ona ne zaman vasiyetini uygulama yetkisi vermiş ki? Zira o göğsüme veya kucağıma yaslanmaktaydı. Bir kap istemişti ki birden kucağıma yığılıverdi. Hatta ben onun vefat ettiğini dahi anlayamadım. Öyleyse ona ne zaman vasiyet vermiş ki?" Evet, rahmet elçisinin mali ya da siyasi herhangi bir vasiyeti yoktu. Ancak son peygamber olarak o, ümmetine elbette birçok manevi değerleri vasiyet etmişti. Bu değerlerin başında da ilim gelmekteydi. Kays bin Kesir'in anlattığına göre bir adam Medine'den Şam'da bulunan Ebu Derda'nın yanına gelmişti. Onun sırf Resulullah'tan rivayet ettiği bir hadisi kendisinden öğrenmek için geldiğini öğrenince Ebu Derda şöyle dedi: "Ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Denizdeki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide, ibadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur."

Ebu Said, Resulullah'ın vefatından sonra kendisini ziyarete gelen bir grup insana Resulullah'ın şu vasiyetini aktarmıştı. Size yeryüzünün değişik bölgelerinden din öğrenmek için insanlar geleceklerdir. Onlar size geldiklerinde onlara iyi ve hayırlı tavsiyelerde bulunun. Anlaşıldığı üzere Hazreti Peygamber'in geriye bıraktığı miras ilim, varisleri de ilim talebeleri ve alimlerdir. Şüphesiz Müslümanlar açısından ilmin en önemli kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'di. Bir gün Abdullah bin Ebu Evfa'ya peygamber vasiyette bulundu mu diye sorulmuş, o da hayır diye cevap vermişti. Bunun üzerine peki insanlara vasiyette bulunmak nasıl farz kılındı ya da sadakayla nasıl emrolundular diye sorulduğundaysa o bu gerçeğe işaret etmişti. Resulullah Allah'ın kitabını rehber edinmeyi vasiyet etti. Veda hacını anlatan Cabir bin Abdullah'tan öğrendiğimize göre Hazreti Peygamber ashabına hitap ederken aynı tavsiyelerde bulunmuştu. Size öyle bir şey bıraktım ki ona sıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Bir gün Resulullah Mekke ile Medine arasında bulunan Hum denilen su kaynağının yanında bize hitap etmek üzere ayağa kalktı. Allah'a hamd ve senada bulunup vaaz etti ve bazı hususları hatırlattıktan sonra şöyle buyurdu. Dikkat edin ey insanlar! Ben de bir insanım. Rabbimin elçisi olan ölüm meleğinin gelmesi ve benim de icabet edeceğim vakit neredeyse yakındır. Ben size iki ağırlığı sakaleyni bırakıyorum. Bunlardan ilki Allah'ın kitabıdır ki onda hidayet ve nur vardır. Allah'ın kitabını alıp amel edin.

ve ona sımsıkı sarılın. Bu şekilde insanları Allah'ın kitabına teşvik edip ona yönlendirdi. Sonra da sözüne devam ederek şöyle buyurdu. İkincisi ise ehli beytimdir, ev halkımdır. Ev halkım konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Ev halkım konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Ev halkım konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Dikkat edilirse bu rivayette Hazreti Peygamber bıraktığı iki ağır emanetten söz ettikten sonra Allah'ın kitabını almayı, ona sarılmayı emrederken ehli beyti de üç defa hatırlatmakla yetinmiştir. Bu hutbe veda hacı dönüşü söylendiğine göre o tarihte Resulullah'ın birkaç hanımı bulunmaktaydı ve ev halkı tabirinden özellikle bunlar kastedilmekteydi. Çünkü Kur'an'ın bildirdiği üzere Resulullah'ın ehli beyti müminlerin anneleri olan hanımlarıydı ve onun ölümünden sonra yine Kur'an'ın emri gereği onlar evlenemeyeceklerdi. Bu durumda Resulullah'ın onlar hakkında ümmetini uyarması son derece anlamlı ve gerekliydi. Ümmeti öncelikle hanımları hakkında Allah'ın koymuş olduğu ölçülerden ayrılmamalıydı. Maddi ihtiyaçları da yine aynı ölçüler içerisinde karşılanmalıydı. İşte bu nedenledir ki Allah Resulü ashabına ev halkına iyi davranmalarını tavsiye etti. Diğer bir ifadeyle onlara iyi davranmalarını vasiyet etti. Elbette ki Hazreti Peygamber'in başta çocukları ve torunları olmak üzere birinci dereceden yakınları Ehl-i Beyt'tir. Hatta bazı sahabilere göre Ehl-i Beyt bütün Müslümanları kapsayan bir ifadedir. Tarih boyunca her peygamberin hayatı, çevresindekileri doğru yola yönlendirmek için onlara tavsiyelerde bulunmakla geçmişti. Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup çocuklarına, "Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak can verin." vasiyetinde bulunmuştu. Hazreti Yakup ölüm döşeğinde bile çocuklarını düşünüyor, "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" diyerek vefatından sonra onların nasıl bir yol takip edeceklerini merak ediyordu. Çocuklarından gelen, "Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur." cevabıyla çocuklarına en iyi mirası bırakmış olmanın huzurunu yaşıyordu. Allah Resulü de kendisine verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirerek ömrünü insanları iyiye ve güzele çağırmaya adamıştı. Artık din tamama ermiş, bu dünyadan ayrılacağının emareleri en yakınları tarafından fark edilmeye başlamıştı. Her canlı gibi ölümü tadacak olan Allah Resulü'nün dünya hayatına veda etme vakti yaklaştığında, ümmetine tavsiyeleri birer vasiyet olarak algılanmaya başlanmıştı. Sabah namazını kıldırıp çok sevdiği ashabına dönerek, onları oldukça duygulandıran, kalplerini hüzünlendiren dokunaklı sözler söylemişti bir gün. Öyle ki ashabtan biri dayanamayarak, "Ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın, bize ne tavsiye edersin?" diye sormaktan kendini alamamıştı. Bunun üzerine Allah Resulü şu tavsiyelerde bulundu. "Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara azı dişlerinizle tutunduğunuz gibi sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid'attir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra ashabının şirke düşmesinden çok refah ve zenginliğe erişen İslam topraklarında dünyalık için birbirleriyle çekişmelerinden endişe ediyordu. Ukbe bin Amir'in Allah Resulü'nü minber üzerinde son görüşüm dediği bir gün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerine cenaze namazı gibi namaz kılmış, sonra minbere çıkıp veda edercesine verdiği hutbesinde bu endişesini dile getirmişti. "Ben havzımın başına sizden önce varacağım. Onun genişliği Eyle ile Cuhve arası gibidir. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum.
Lakin ben sizin dünya hakkında yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp sizden öncekilerin helak olduğu gibi helak olacağınızdan korkuyorum. Hazreti Peygamber vefatından sonra ortaya çıkacak ihtilafların Müslümanların birbirlerine kenetlenmeleriyle giderilebileceğini düşünüyordu. Bu nedenle yalanın yayıldığı, kendisinden yemin etmesi istenmediği halde insanların yemin ettiği, şahitlikleri istenmedikleri halde yalan şahitlik yaptıkları zamanlarda müminler, Allah Resulü'nün ashabına öğrettiği güzel yaşantıyı örnek almalıydılar. Allah Resulü onlara bunu tavsiye ediyor ve bu örnek yaşantının nesilden nesile tevarüsünün gerçekleşmesi için birlik ve beraberliklerini muhafaza etmeleri gerektiğini hatırlatıyordu. Bu zor zamanlarda toplumu derinden sarsacak ayrılıkların yaşanmaması için gerekli sorumlulukların yerine getirilmesini istiyor, İslam'a aykırı görüşlere itibar edilmemesi gerektiğini bildiriyor, onlara kendi yaşantısını ve yakınında bulunan ashabının yolunu takip etmelerini tavsiye ediyordu. Hepsinden önemlisi ise imanın tüm bunların ihtiraslarından kurtulmuş bir kalple mümkün olacağını vurgulayarak öncelikle takvayı dile getiriyordu. Bu arada rahmet elçisinin değişik vesilelerle bazı dostlarına hitaben yaptığı özel tavsiyeler de vardı. Bir gün bineğinin arkasında bulunan amcazadesi genç İbni Abbas'la yolculuk yapmaktaydı. Allah Resulü ona ömür boyu unutamayacağı şu cümleleri söylemişti. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmıştır. Yeni bir şey yazmaz. Sayfalardaki yazılar kurumuştur, değişmez. Allah'la kul arasındaki bu ilişkiyi gerçek anlamda bir kulluk ve ibadet bilinci tesis eder. Allah'a bağlılığın ifadesi olan ibadetler insan vicdanını olgunlaştırır. Madem ki kul bu birlikteliğe muhtaçtır, o halde yaratıcısına ulaşmak için onu çokça anmalıdır. Resulullah'ın vefat edeceği son anlarda bile namaza devam edilmesini ve köle ve cariyelerin haklarına riayet edilmesini tavsiye etmesi, onun hem Rabbi ile hem de insanlarla olan ilişkilerine ne kadar önem verdiğini gösteriyordu. Allah Resulü binlerce sahabeye topluca son olarak veda hutbesinde hitap etmiş ve onlara hikmet yüklü tavsiyelerde bulunmuştu. Ey insanlar! Vallahi bilmiyorum. Bugünümden sonra bu yerde sizinle belki bir daha karşılaşmayacağım şeklindeki ifadeleriyle Kutlu Nebi onlara gerçekten önemli şeyler vasiyet edeceğini hissettirmişti. Binlerce mümin Resulullah'ın ağzından çıkacak cümleleri bekliyordu. O gün binlerce kişiden oluşan insan topluluğuna seslenen Hazreti Peygamber aslında kıyamete kadar yaşayacak bütün Müslümanlara evrensel mesajlar sunmaktaydı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra sözlerine başladı. Kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, namus ve haysiyetleriniz, şu gününüz, şu beldeniz, şu ayınız gibi saygın olup dokunulmazdır. Dikkat edin, her suçlu cezasını kendisi çekecektir. Hiçbir baba çocuğunun suçundan dolayı sorumlu tutulamayacağı gibi, hiçbir çocuk da babasının yaptığından dolayı ceza çekemez. Dikkat edin, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal olmaz. Dikkat edin, cahiliye dönemindeki tüm faizler kaldırılmıştır. Ancak ana paranız sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlıkta görmeyeceksiniz. Dikkat edin, cahiliye dönemindeki tüm kan davaları kaldırılmıştır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah adını anarak nikah kıyıp kendinize helal kıldınız.
Resul-i Ekrem geçici dünya hayatının mal, mülk ve servetine değer vermeden mütevazı bir hayat yaşamış, vefatından sonra da yakınlarına herhangi bir maddi miras bırakmamıştır. Ancak tüm insanlığa başta en yüce vasiyet Kur'an-ı Kerim ve yaşayan bir Kur'an olan örnek ahlakını bırakmış, nebevi bildirileri çağlar boyu insanların yollarını aydınlatmıştır. Onun ilme, adaba, ahlaka, sevgiye, merhamete dair tavsiyeleri, insanlığı her iki alemde mutluluğa ulaştıracak eşsiz bir miras niteliğindedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beslesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el-Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Riya, kimi kandırıyoruz? Senemi bin Köheyl şöyle dedi. Cündüb bin Abdullah el-Alaki'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Beğenilmek, takdir edilmek, övülmek, parmakla gösterilen, görünen, bilinen olmak. İnsan olarak hepimizin kalbinin bir köşesinde bu duygular az ya da çok vardır. Kimi gerçekten takdir edilesi davranışlar sergiler, bu yönüyle ön plana çıkmak istemese de bir şekilde yaptıkları kendisini görünür kılar. Buna rağmen tevazu göstermeyi elden bırakmaz. Kimi de aslında adeti olmadığı halde sırf beğenilme duygusunu tatmin etmek için başkalarının gözü önünde takdirle karşılanacak davranışlarda bulunur. İnsanlar nezdinde görünür, bilinir ve konuşulur olduğunu fark ettikçe bundan haz duyar. İnandırıcılığıyla herkesi kendine hayran bıraktığını düşünerek bir kez daha kendisine hayran olur. Gün gelip de gerçek ortaya çıktığında duyacağı pişmanlığı aklının ucuna bile getirmeden etrafını kandırmaya devam eder. O, her ne kadar başkalarını aldattığını zannederek cesaretle rolünü oynamayı sürdürse de aslında en başından beri kendini kandırdığının farkına varamayacak zavallı bir kimsedir. Allah Resulü, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir buyurur. İnsanın içini sinsice kemiren riya hastalığına karşı ikaz eder hepimizi. Başkalarının gözünü boyadığını zannederek kimse kendini kandırmasın ister. Zira er ya da geç, bu dünyada ya da ahirette riyakarın gerçek niyeti, kalplerde olanı hakkıyla bilen Yüce Allah tarafından ortaya çıkarılacaktır. Rızasının gözetilmediği, samimiyetten uzak ve ihlassızca yapılan hiçbir amel, onun katında kıymet ifade etmeyecektir. Amellerin karşılığının verileceği hesap gününde Allah, riyakarlara şöyle seslenecektir. Dünyada kendilerine gösteriş yaptıklarınızın yanına gidin. Bakalım onlardan bir hayır görebilecek misiniz? Kıyamet günü hesaba çekilecek üç kulun tasvirine dair başka bir hadiste, Hazreti Peygamber, amellerindeki gerçek niyetlerinin ortaya çıkmasıyla riyakarların nasıl hüsrana uğradıklarını daha da somut bir şekilde anlatır. Öncelikle Allah uğrunda şehit olduğunu düşünen bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen

0: nimetler sayılır. O da hepsini hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptığını sorar ona. Şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım der. Ancak onun asıl niyetini bilen Yüce Allah, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Bunun üzerine adam yüzü koyun sürüklenerek cehenneme atılır. İkinci olarak ilim öğrenip öğretmiş ve güzel Kur'an okuyan bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetlere karşılık ne yaptığı sorulur. O da öğrendiği ilmi başkalarına öğrettiğini ve Allah için Kur'an okuduğunu söyler. Fakat Allah kendisine alim desinler, güzel Kur'an okuyor desinler diye bunları yaptığını yüzüne vurur ve o da aynı şekilde cehenneme atılır. Son olarak kendisine Allah'ın her türlü maldan bolca verdiği zengin bir adam huzura getirilir. Bütün bu nimetlere karşılık ne yaptığı sorulunca o, "Malımı sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım." der. Onun maksadını da çok iyi bilen Yüce Allah, yalan söylediğini, kendisine cömert desinler diye böyle yaptığını ve emeline ulaştığını buyurur. O da sürüklenerek cehenneme atılır. İnsanı yaratılmışların en değerlisi kılan, yerde ve gökte ne varsa her şeyi onun hizmetine amade eden, onu yeryüzündeki halifesi ilan eden yaratanın bahşettiği bunca nimete karşılık ondan istediği tek bir şey vardır. Dini Allah'a has kılarak kulluk etmek. Bu konuda en ufak bir ortaklık imasına dahi tahammülü yoktur. Riya olgusuna bu açıdan yaklaşıldığında insanın ne denli bir tehlike içinde olduğunu anlamak zor değildir. Nitekim yaptığı herhangi bir ibadet ya da iyilikte Allah'ın rızası yerine kulların beğenisini kazanma düşüncesinde olan riyakar kişi gizliden gizliye şirke bulaşmaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber namazını başkası görüyor diye güzelleştirerek kılan kimsenin misalinden hareketle riya ve gösterişi gizli şirk olarak niteler. Yüce Allah'ın şirk karşısında kuluna muamelesi ise gayet nettir. Ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Riya imanla asla bağdaşmayan kötü bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek onlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Aksi takdirde münafıklara benzeme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Kur'an-ı Kerim'de münafıklar namaz, zekat ve sadaka gibi ibadetlerini sırf gösteriş olsun diye yaptıkları için ciddi anlamda eleştirilirler. Mallarını samimiyet ve ihlastan uzak, gösteriş maksatlı harcamaları nedeniyle onlar, üzerinde biraz toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kaldığında çıplak kalan bir kayaya benzetilirler. Neredeyse hayatlarının tümü iki yüzlülük ve riya üzerine kurulu olan münafıklara benzememek ve şirk tuzağına düşmemek için yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Zira amelleri sırf Allah rızası için yapmak, kalbi hile ve aldatma duygularından salim kılar. Her durumda ihsan bilinciyle hareket etmeli, Yüce Allah'ın her an bizi gördüğünü ve bizimle beraber olduğunu unutmamalıyız. Riya yaparak kimi kandırıyoruz aslında? Bu soru üzerinde defalarca düşünmeliyiz. Ve korunmak için sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize sığınmalıyız. Allah'ım, fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve görsün duysunlar diye yapılan amelden sana sığınırım.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.

0: Gülce az sonra.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garip ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Mikrofonumuzun başından sıcacık bir merhaba sevgili arkadaşım. İster evde ol, ister ailenle neşeli bir yolculukta. Sesimizin ulaştığı her yere bizi dinleyen bütün güzel yüreklere sevgilerimizi gönderiyoruz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim. Geçen bölümde seninle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Mekke'den yola çıkan ticaret kervanına Peygamber Efendimiz

eski bir Hristiyan manastırı vardı. Bu manastırda nesilden nesle korunan el yazması kitaplar ve bazı eski eşyalar bulunuyordu. Bu kitaplar öylesine kıymetliydi ki, manastırda görev yapan rahip yaşlandığında onları kendisinden sonra gelecek rahibe teslim ediyor, böylece yıllar boyunca korunmalarını sağlıyordu. Bu eski kitapların birinde ise çok önemli bir bilgi yer alıyordu. Araplara bir peygamber gelecekti. O sırada manastırda görev yapan rahibin adı Bahira'ydı. Bahira, Mekke'den gelen kervanların burada konaklamasına alışkındı. Fakat bu kez kervan daha uzaktayken dikkatini çeken bir şey oldu. Kervanın üzerinde ilerleyen o küçük bulut. Bahira kervanı dikkatle izlemeye başladı. Bulut da kervanla birlikte ilerliyordu. Sonunda kervan bir ağacın altında konakladı. Bulut da gelip ağacın üzerinde durdu. Bahira'nın merakı iyice arttı. Acaba bu kervanın içinde farklı bir yolcu mu vardı? Bunu öğrenmek isteyen Bahira, kervandaki herkesi manastırına yemeğe davet etti. Kervandakiler bu daveti kabul edip manastıra geldiler. Fakat Bahira'nın gözü bir kişiyi arıyordu. Sonunda Peygamber Efendimiz'i gördü. Ona dikkatle baktı. Sonra bazı sorular sormaya başladı. Soruları sordukça ayrıntılıydı. Aldığı cevaplar Bahira'nın dikkatini daha da artırdı. Ardından izin isteyerek Peygamberimizin iki omzunun arasında bulunan nübüvvet mührünü gördü. Artık Bahira'nın kanaati iyice kesinleşmişti. Karşısındaki çocuk kutsal kitaplarda geleceği bildirilen peygamberdi. Bahira hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Ona yeğenini buradan uzaklaştırmasını ve Mekke'ye geri götürmesini söyledi. Çünkü Yahudilerin de gelecek peygamberin ortaya çıkacağını bildiklerini, onu fark ederlerse zarar verebileceklerini düşünüyordu. Bahira, Peygamber Efendimizin geleceğinde büyük sırlar bulunduğunu, yüzünün ve gözlerinin peygamberlere ait özellikler taşıdığını söyledi. Bütün bunları duyan Ebu Talip ne yaptı dersin? Yeğenini korumak için hiç vakit kaybetmeden ticaret için getirdiği malları orada satıverdi. Yolculuğunu yarıda bırakarak Peygamber Efendimizle birlikte Mekke'ye döndü. Hatta daha sonraki ticaret yolculuklarında da yeğeninin başına bir şey gelmesinden korktuğu için onu yanında götürmedi. Mekke'ye döndüklerinde Peygamber Efendimiz'i yine sevgi dolu bir yuva bekliyordu. Amcası Ebu Talip ve eşi Fatıma binti Esed onu şefkatle korumaya ve sevmeye devam etti. Fatıma binti Esed'in adını bir kenara not et sevgili arkadaşım. Çünkü onun da Peygamber Efendimiz'in hayatında özel bir yeri var. O ileride Hazreti Ali'nin annesi olacak ve İslam'ı kabul ederek Medine'ye hicret eden ilk kadın sahabilerden biri olacaktır. Ne kadar ilginç değil mi? Daha çocuk yaşta çıktığı bir yolculuk, Şam yollarında onu güneşten koruyan küçük bir bulut, Busra'daki eski bir manastır ve onu dikkatle izleyen rahip Bahira. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin hayatındaki uzun yolculuğun daha ilk adımlarıydı. Sevgili arkadaşım, şimdi yeni bir merak kapısı açılıyor. Mekke'ye dönen bu çocuk büyüdükçe nasıl bir genç olacaktı? İnsanlar onu nasıl tanıyacaktı? Ve neden ona bütün Mekke'nin güvenini anlatan çok özel bir isim verilecekti? Bütün bu soruların cevaplarını öğrenmek için bir sonraki bölümde yeniden buluşalım. O zamana kadar sevgiyle, merakla kal. Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Maden, alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulünden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar," buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın," buyurdu. Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.
0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da "Çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi" diyerek bu davranışı yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağlara aşık

0: Çan Kutlu Çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi." diye cevap verdi. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap."

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır," dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle," buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum," dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin," diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Anne bir, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem,

yoruldum. Tahammül et, dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed.

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm, bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtüm nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden, bu hasta ruhum artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
1: Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. A'udhu bika min şerri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.''

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Neyi yetmişsin buraya çağırmakla?
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Bir şairin sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona.
4: Ahmet'in uydurmasın.
3: O bir şair. Kâin.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
7: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki hübelden de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
8: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
7: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
7: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
10: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
3: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
3: "Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile."
4: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
5: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
6: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntem.

0: onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor.
1: İyi fikir.
2: Başka türlü yola gelmez bunlar.
3: Peki nasıl olacak bu?
0: Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız.
0: Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler.
3: Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm.
0: Onlardan ayağımda dolanacakları da o deliye tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan.
4: Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?
0: Elbette, her şeyi.
4: Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız.
3: Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat.
4: Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar.
0: Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?
1: Biz de varız.
2: Kararlı olursak başarılı olur.
1: Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar.
0: Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar.
3: Hemen bir kalem bulun.
0: Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşimoğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak. Ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
2: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
5: bunu daha önce yapmalıydık.
2: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
1: Evet.
2: Akrabalık yok, saygı yok.
6: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalipoğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib, Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
7: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
2: Peki baba.
7: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
2: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
7: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
6: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı.

0: Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
1: Yavrum, ağlama ne olur.
2: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
1: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
2: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
1: Kim gelmiş?
2: Zeyd. Bize yiyecek getirmiş.
1: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
2: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
1: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
2: Allah yardımcımız olsun.
1: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
2: İnşallah.
0: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
0: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş, yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
4: Hadi, selametle bunu sahiplerine ulaştır.
5: Hakim bin Hizar, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
6: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
5: Seni de onların arasına çıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
7: Ne oluyor burada?
5: Şu adam kalkmış, Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
7: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
5: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
7: Aç adamın yolunu da geçsin.
5: Ebu'l-Vahteri, bu senin için değil, karışma.
7: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
5: İskancılara destek çıkan iki akılsız bana haddimi bildireceksin.
7: Ben bildireceğim.
5: Rok.
7: Gösteririm.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he?
2: Kurallarımızı iyice saymak ne demek?
1: İbreti alem olsun.
3: Ne oluyor orada?
2: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağını yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
3: Adamı öldürecekler.
2: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
3: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
1: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
4: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
5: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
4: Ben sana destek olurum.
5: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
4: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
5: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse, bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu dedi. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat. Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır.

Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed Cihan Mamur, Muhammed Nasır-ı Mansur, Muhammed Ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed Fahr-ı Ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kâfirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
1: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir. Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da, cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler. Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Riya, kimi kandırıyoruz? Senemi bin Küheyl şöyle dedi. Cündüb bin Abdullah el-Alaki'den işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Beğenilmek, takdir edilmek, övülmek, parmakla gösterilen, görünen, bilinen olmak. İnsan olarak hepimizin kalbinin bir köşesinde bu duygular az ya da çok vardır. Kimi gerçekten takdir edilesi davranışlar sergiler, bu yönüyle ön plana çıkmak istemese de bir şekilde yaptıkları kendisini görünür kılar. Buna rağmen tevazu göstermeyi elden bırakmaz. Kimi de aslında adeti olmadığı halde sırf beğenilme duygusunu tatmin etmek için başkalarının gözü önünde takdirle karşılanacak davranışlarda bulunur. İnsanlar nezdinde görünür, bilinir ve konuşulur olduğunu fark ettikçe bundan haz duyar. İnandırıcılığıyla herkesi kendine hayran bıraktığını düşünerek bir kez daha kendisine hayran olur. Gün gelip de gerçek ortaya çıktığında duyacağı pişmanlığı aklının ucuna bile getirmeden etrafını kandırmaya devam eder. O, her ne kadar başkalarını aldattığını zannederek cesaretle rolünü oynamayı sürdürse de aslında en başından beri kendini kandırdığının farkına varamayacak zavallı bir kimsedir. Allah Resulü, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir buyurur. İnsanın içini sinsice kemiren riya hastalığına karşı ikaz eder hepimizi. Başkalarının gözünü boyadığını zannederek kimse kendini kandırmasın ister. Zira er ya da geç, bu dünyada ya da ahirette riyakarın gerçek niyeti, kalplerde olanı hakkıyla bilen Yüce Allah tarafından ortaya çıkarılacaktır. Rızasının gözetilmediği, samimiyetten uzak ve ihlassızca yapılan hiçbir amel, onun katında kıymet ifade etmeyecektir. Amellerin karşılığının verileceği hesap gününde Allah, riyakarlara şöyle seslenecektir. Dünyada kendilerine gösteriş yaptıklarınızın yanına gidin. Bakalım onlardan bir hayır görebilecek misiniz? Kıyamet günü hesaba çekilecek üç kulun tasvirine dair başka bir hadiste, Hazreti Peygamber, amellerindeki gerçek niyetlerinin ortaya çıkmasıyla riyakarların nasıl hüsrana uğradıklarını daha da somut bir şekilde anlatır. Öncelikle Allah uğrunda şehit olduğunu düşünen bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetler sayılır. O da hepsini hatırlar. Allah Teala bu nimetlere karşılık ne yaptığını sorar ona. Şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım der. Ancak onun asıl niyetini bilen Yüce Allah, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Bunun üzerine adam yüzü koyun sürüklenerek cehenneme atılır. İkinci olarak ilim öğrenip öğretmiş ve güzel Kur'an okuyan bir adam huzura getirilir. Kendisine verilen nimetlere karşılık ne yaptığı sorulur. O da öğrendiği ilmi başkalarına öğrettiğini ve Allah için Kur'an okuduğunu söyler. Fakat Allah kendisine alim desinler, güzel Kur'an okuyor desinler diye bunları yaptığını yüzüne vurur ve o da aynı şekilde cehenneme atılır. Son olarak kendisine Allah'ın her türlü maldan bolca verdiği zengin bir adam huzura getirilir. Bütün bu nimetlere karşılık ne yaptığı sorulunca o, malımı sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım der. Onun maksadını da çok iyi bilen Yüce Allah, yalan söylediğini, kendisine cömert desinler diye böyle yaptığını ve emeline ulaştığını buyurur. O da sürüklenerek cehenneme atılır. İnsanı yaratılmışların en değerlisi kılan, yerde ve gökte ne varsa her şeyi onun hizmetine amade eden, onu yeryüzündeki halifesi ilan eden Yaratan'ın bahşettiği bunca nimete karşılık ondan istediği tek bir şey vardır. Dini Allah'a has kılarak kulluk etmek. Bu konuda en ufak bir ortaklık imasına dahi tahammülü yoktur. Riya olgusuna bu açıdan yaklaşıldığında insanın ne denli bir tehlike içinde olduğunu anlamak zor değildir. Nitekim yaptığı herhangi bir ibadet ya da iyilikte Allah'ın rızası yerine kulların beğenisini kazanma düşüncesinde olan riyakar kişi gizliden gizliye şirke bulaşmaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber namazını başkası görüyor diye güzelleştirerek kılan kimsenin misalinden hareketle riya ve gösterişi gizli şirk olarak niteler. Yüce Allah'ın şirk karşısında kuluna muamelesi ise gayet nettir. Ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların en uzak ve yüce olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Riya imanla asla bağdaşmayan kötü bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Allah ile gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Aksi takdirde münafıklara benzeme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Kur'an-ı Kerim'de münafıklar namaz, zekat ve sadaka gibi ibadetlerini sırf gösteriş olsun diye yaptıkları için ciddi anlamda eleştirilirler. Mallarını samimiyet ve ihlastan uzak, gösteriş maksatlı harcamaları nedeniyle onlar, üzerinde biraz toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kaldığında çıplak kalan bir kayaya benzetilirler. Neredeyse hayatlarının tümü iki yüzlülük ve riya üzerine kurulu olan münafıklara benzememek ve şirk tuzağına düşmemek için yaptığımız her işte Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Zira amelleri sırf Allah rızası için yapmak, kalbi hile ve aldatma duygularından salim kılar. Her durumda ihsan bilinciyle hareket etmeli, Yüce Allah'ın her an bizi gördüğünü ve bizimle beraber olduğunu unutmamalıyız. Riya yaparak kimi kandırıyoruz aslında? Bu soru üzerinde defalarca düşünmeliyiz. Ve kalbi sinsice ele geçiren bu illetten korunmak için sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize sığınmalıyız. Allah'ım, fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve görsün duysunlar diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Nasıl vurdum ama? Baba, baba gördün mü nasıl vurduğumu?
2: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana ağlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
2: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Söyle bakalım, kumlar ne zaman hareket eder?
1: Rüzgar estiğinde.
2: Sen de öyle olmalısın. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
2: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Çölde hangi kum tanesini diğerinden ayırabilirsin ki? Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve avlayamaz.
2: Bak oğlum, biz çölde yaşayan insanlarız. Kuma toza bulanmaktan çekinmeyiz. Az olanla yetiniriz. Az bir yiyecekle, az bir suyla. Bize en az lazım olan şey konuşmak. Onun da azıyla yetiniriz. Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
1: Anladım.
2: İyi, deveyi hazırla o halde. Ben yola çıkıyorum.
1: Tamam.
2: Annene, kardeşlerine sahip çık. Hayvanları besle, suyu idareli kullan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
2: Onu görmeye.
1: Kimi?
2: Allah'ın Resulünü. Ona soracaklarım var.
3: Üstü başı tozlara bulanmış, saçı sakalı dağınık bedevi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Kutlu Nebi'ye soracakları vardı. Yolculuğu uzun lakin soruları kısaydı. Hazreti Peygamber'in karşısında duruyor, sessizce ona bakıyordu. Resul-i Ekrem ashabıyla olan sohbetine ara vermiş, bedeviyi dinlemek için yönünü ona çevirmişti. Resulullah bedevinin gözlerinin içine bakıyor ve konuşmasını bekliyordu. Bedevi ne uzun bir selamlama yaptı ne de kendini uzun uzun takdim etti. Doğrudan konuştu.
2: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
3: Allah'ın Resulü 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi. Bedevi şöyle devam etti.
2: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle ey Allah'ın Resulü.
4: Peygamber Efendimiz Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruçta tutabilirsin dedi.
2: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle ya Resulallah.
3: Allah'ın Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Nurlu Nebi sözlerini bitirir bitirmez bedevi konuşmaya başladı.
2: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim ey Allah'ın Resulü.
3: Bedevi bu sözleri söyledikten sonra geldiği gibi sessizce uzaklaştı. İçinden çıkıp geldiği çölün kumlarına karıştı. Allah'ın Resulü onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir buyurdu. Her şeyin azıyla yetinmeyi öğrenmiş olan bedevinin kısa sorularına Allah'ın Resulü tam da onun istediği gibi kısa cevaplar vermişti. Onun dünyasını anlamış ve onun dünyasındaki sözlerle yanıtlamıştı.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen, hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az, ister çok dilensin.

Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerle onu anlamak.
3: Hukuki hayat, adalet ve huzurun temini. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın belirlediği hukuki müeyyideleri size yakın olsun, uzak olsun, herkese aynen uygulayın. Sakın hiçbir kınayanın kınaması sizi bundan alıkoymasın.

Ümmü Seleme'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Ben ancak bir insanım. Davalarınızı bana getiriyorsunuz. Bazılarınız delilini ifade etmede bir kısmınızdan daha başarılı olabilir. Ve ben de ondan dinlediklerime göre karar veririm. Şayet ben herhangi birine kardeşinin hakkı olan bir şeyin verilmesine hükmedersem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben bu durumda ona ateşten bir parça vermişimdir." Abdurrahman bin Ebu Bekre anlatıyor: "Babam Ebu Bekre, Sicistan kadısı olan Ubeydullah bin Ebu Bekre'ye bir mektup yazarak, ki onun için bu mektubu ben yazdım, şöyle dedi: "Öfkeliyken iki kimse arasında hüküm verme. Zira ben Resulullah'ı şöyle derken işittim: bir kimse öfkeliyken iki kişi arasında hüküm vermesin." Abdullah bin Ebu Evfa'nın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Allah haksızlık etmediği sürece hakimle beraberdir. Haksızlık yaparsa Allah ondan uzaklaşır, şeytan onunla beraber olur." Amr bin As'ın işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Hakim hüküm vereceği zaman içtihat eder, bütün imkânları

suçludur. Baba evladının suçundan, evlat da babasının suçundan dolayı cezalandırılmaz. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları düşürün. Şayet bir çıkış yolu bulursanız davalıyı serbest bırakın. Çünkü yöneticinin yanılıp affetmesi, yanılıp ceza vermesinden daha hayırlıdır. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ceza gerektiren durumlarda davayı bana getirmeden önce birbirinizi affetmeye çalışın. Aksi takdirde ceza gerektiren bir dava bana geldiğinde benim hüküm vermem kaçınılmaz olur. Ebu Şuray el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cinayet veya yaralanma gibi bir cürme maruz kalan kişi ya da velisi şu üç şeyden birini seçer. Ya hukukun eliyle suça denk bir müeyyide yani kısas ister, ya affeder ya da diyet alır. Dördüncü bir şey isterse onu engelleyin. Kim de bundan dolayı sınırı aşarsa onun için acı verici bir azap vardır. Vail bin Hucr anlatmaktadır. Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Boynundan kayışla bağlanmış bir katil getirildi. Resulullah maktulün velisini çağırdı ve ona şöyle dedi. Affeder misin? Adam hayır dedi. Resulullah diyet alır mısın dedi. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah onu götür buyurdu. Adam arkasını dönmüş giderken tekrar onu affeder misin dedi. Adam hayır dedi. Resulullah bu sefer diyet alır mısın diye sordu. Adam yine hayır dedi. Resulullah öldürecek misin dedi. Adam evet diye cevap verdi. Resulullah yine onu götür buyurdu. Aynı söyleşi dördüncü sefer yaşandığında Resulullah şöyle buyurdu. Dinle, sen onu affedersen o katil hem kendi günahını hem de maktulün günahını yüklenir. Bunu duyan adam katili affetti. Enes bin Malik şöyle demiştir. Resulullah'ın kendine arz edilen kısasla ilgili her davada affetmeyi tavsiye ettiğini gördüm.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi: Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي.
0: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية له: المسبل إزارة.
1: أبو ذردن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
1: أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti: hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir, sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
3: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
3: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارسة بن وهب رضي الله عنه رسول الله'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
0: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: طلحة بن عبيد الله radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah

0: sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
2: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

0: Sahabe hatıraları az sonra.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.''

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise, Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسِ
0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Arayıştan Arınışa. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Yol kesme ve yağmacılıkla ünlü Gıfar kabilesinin gözü pek yağmacılarındandı. Cündep bin Cünade idi ismi. Fakat isminden ziyade künyesiyle meşhurdu. Ebu Zer el-Gıfari. Korku nedir bilmezdi. Alacakaranlıkta atının sırtında tek başına deve sürülerinin yolunu keser, alacağını alırdı. Kim bilir kaç kervancının canı yanmıştı onun yüzünden. Hicaz bölgesindeki birçok kabile gibi Gıfar halkı da putlara tapıyordu. Lakin Ebu Zer putlardan nefret ediyor, bir ve tek olan Allah'a inanıyordu. 3 yıldır yalnızca Allah'a ibadet ediyordu. Lakin yine de huzursuzdu. Son zamanlarda duyduğu huzursuzluksa baş edilecek türden değildi. Savaşın yasak olduğu haram aylarda bile baskın ve yağmalarından vazgeçmeyen kabilesinin taşkınlıklarını vicdanına sığdıramıyordu artık. Kabilesini terk etmek için derhal harekete geçti. Annesi ve kardeşi Üneys'le birlikte dayısının yanına gitmesine rağmen orada da huzur bulamadı. Büyük bir arayış içindeydi. O buhranlı günlerde Mekke'de kendisi gibi yalnızca Allah'a inanan ve onun peygamberi olduğunu söyleyen adamın haberi kulağına çalınmıştı. Haberin doğruluğunu araştırmak üzere kardeşi hemen Mekke'ye gitti. Ebu Zer sabırsızlanıyordu. Biraz gecikmekle birlikte sonunda Üneys döndü. Söylediğine göre gerçekten de öyle bir kimse vardı ama aksine halk onun şair, kahin ya da sihirbaz olduğunu düşünüyordu. Halbuki onun sözleri ne bir şairin, ne bir kahinin, ne de bir sihirbazın sözlerine benziyordu. Zira

0: zatın kim olduğunu. Tahmininde yanılmıştı Ebu Zer. Ne olduğunu anlayamadan Mekkelilerin saldırısına uğradı birden. Gözlerini açıp kendine geldiğinde kanlar içindeydi. Zor şartlarda geçen 30 günün sonunda Ebu Zer Kabe'yi tavaf için gelen Hazreti Peygamber'e ulaştı ve kendisiyle görüşmesinin ardından hemen Müslüman oldu. Allah Resulü Ebu Zer'e kimlerden olduğunu sordu. Yol kesmeleriyle ünlü Gıfar kabilesinden olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi ve "Allah dilediğini hidayete erdirir" dedi. Ebu Zer'in kalbi huzur bulmuştu artık. İçi içine sığmıyordu. Kabe'ye gidip Müslüman olduğunu haykırdı cümle aleme. Bunu sindiremeyen müşrikler bir kez daha saldırdılar Ebu Zer'e. Resulullah'ın amcası Abbas bin Abdülmuttalip onu zor kurtardı müşriklerin elinden. Hazreti Peygamber'e ilk inananlardan biri olan Ebu Zer, Mekke'de bir müddet kaldıktan sonra İslam'ı tebliğ etmek göreviyle tekrar kavmine döndü. Medine'ye hicrete kadar kavminin yarısını İslam'a kazandırdı. Hicretten sonra da kavminin tamamının Müslüman olmasıyla birlikte Resulullah'ın duasını almalarına vesile oldu. Ebu Zer Medine'ye yerleştikten sonra Peygamber Mescidi'nin hemen yanı başında Suffe'de yaşamaya başladı. Allah Resulü'nün yakınında geçirdiği her anı kâr sayıyordu kendisine. Kimi zaman Resulullah'ın hizmetine koşuyor, kimi zaman devesinin arkasına binip onunla sohbet ediyordu, sorular soruyordu. İlim meclislerinin önde gelen simalarından biriydi. Müslüman olmadan önce tek başına yol kesecek kadar cesaretli, etrafına korku salan sert mizaçlı Ebu Zer, artık peygamber ahlakıyla ahlaklanmış, arınmış, harama el uzatmak bir yana fakir ve düşkünlerin sığınağı olmuş ve sade bir hayat sürmeye karar vermişti. Öyle ki hizmetçisiyle aynı kıyafeti giyecek ve aynı sofrayı paylaşabilecek kadar mütevazı bir insan haline gelmişti. Resulullah'tan aldığı terbiye sayesinde asıl zenginliğin gönül zenginliği olduğunu anlamış, dünyalık her şeyden yüz çevirmeyi tercih etmişti. Bundan böyle o nerede olursa olsun Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olacak, kötülüğün peşinden hemen bir iyilik yapacak, insanlara güzel ahlaka uygun biçimde davranacak, en zor şartlarda bile iffetli davranacak ve doğruluktan asla taviz vermeyecekti. Peygamber'e gerçek bir dost olmak onun tavsiyelerine uymayı gerektirirdi. Nitekim öyle de oldu. Zühdü ve takvasıyla Resulullah'ın gönlünü kazanan Ebu Zer, onun şu övgüsüne mazhar oldu. Ebu Zer'den daha doğru sözlü ve vefalı olanı ne gökyüzü gölgelendirmiş ne de yeryüzü üzerinde taşımıştır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أركم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
2: عمران بن حسين'dan رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود ابن عمر وأنس'ten رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاصتان رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
1: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim: Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين
3: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.

0: زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، فقال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

0: صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Radiyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim estağfirullahellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
2: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur.
1: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
2: Ebul Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
1: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة.
2: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır

0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

0: رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: أبو مسعود البدرينين رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın.

0: alçaksın, çok yücesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

eserdi kumda yüzerken, serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaralandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

ceylanlı öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri: ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: أبو هريرة رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey amir, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
3: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
3: Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
4: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
5: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
6: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
7: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
3: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
8: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
7: "Olmaz mı?"
8: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
7: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım, hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
9: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
8: "Peki nasıl olacak bu?"
7: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
8: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
7: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur gibi."